0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştı, koltuk
1: altına alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. Tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani, çok fazla kullanmıyoruz tabii. Onun için.
0: İşte bunlar
1: bazen de oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar.
2: Bu
0: dostlarımız,
2: yok,
0: kıymetli
2: efendim,
0: dostlarımız.
2: Yok, estağfurullah, aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O dizi, şarkılar.
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğru. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle, yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir anda utandım. Böyle güzellik falan deyince.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matinelere hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı var.
1: Biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün. Başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımızı artık herkes de biliyor,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı?
2: Gerçekten.
1: O kadar eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü yok. Hep eğleniyorlar.
0: Ama siz onları üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu oluyorlar. Çocuklarının evde yaptıkları işlerin, bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle beraber.
1: Onu kesin atıyorlar. Ben bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim eri pirzola büftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum hemen. Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz. Buyursunlar.

0: Sağolsun.
1: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz.
2: O kadar güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz.
1: Var olasınız. Böyle, Allah razı olsun.
2: Şuradan böyle inciler inciler dök.
1: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
2: Hemen.
1: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerin kendilerine has bir tarzı, bir uslubu var.
2: Kesinlikle.
1: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
2: Kesinlikle.
1: Şimdiki
2: biz
1: eserdeki gibi yine.
2: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ram Orhan'a biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten. Tabii. Ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
1: Gayret ettiniz ve bunu
2: kesinlikle,
1: başardınız.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
1: Selamlar.
2: Suyun öbür tarafına efendim.
1: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
2: evet.
1: Nerede yedin paraları,
2: evet.
1: Değil mi? Başka hangi eser?
3: Para bizde, şöhret,
1: para bizde,
3: bizde,
1: şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla
2: eğleniyorlar. Kadınlar eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
1: Yani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
2: Tamam.
1: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle Yıldız'ın ufak ufak biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
2: peki,
1: şöyle sizi bırakacağım.
2: Ama beraber yapalım.
1: Beraber
2: bunu
1: mi yapalım?
2: Bence ortaya alalım. Yıldız'ın tam ortasına, Yıldız'ı alalım.
1: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de davet çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler. Selamlar olsun.
2: Saygılar.
0: Şalkılarla kalın, türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Hep Kemal konuştu Orhan'cığım.
2: Kemal konuşmayı çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: evet,
1: misin?
0: Evet. Hemen Orhan.
2: Kemal'cığım
0: hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söyledikleri. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız. Devam. Sizlere ezgiler sunduk ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu, adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

La Virtüözite yarın TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık. Saçmalık ismi de ortaya çıktı. Benim hayalim yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi, yani dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle daha bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Bu şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor. Vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı. Hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziğimiz İsmail Soyberk.
0: Abicim. Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi. Evet. Şahane canavar devam yok lan.
2: Eyüp Amiş. Erdem,
0: Eyüp abi.
2: Erdem Sökmen. Bu şekilde evet bu, o zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çalıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet,
2: yani üstüne ne kadar koyarsak koyabiliyoruz yani.
0: Ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji enstrümanlar çalıp üzerine solistler içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı.
1: Çok çok yani hakikaten farklı oluyor. Şey oluyor, şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: Bir ikinde vardı.
1: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir yerde kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Tetikliyor evet.
1: Evet zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla
0: ayıramıyor. Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
1: Aynen
0: öyle. Düşmeye vakit bulamıyor.
1: Gerçekten
0: vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talih'le. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı o da aynı şekilde ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafa çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme. Olayı, besteyi
1: çok...
0: yazıldığı zamanla üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya inanılmaz kafa. Ya. İçine prosedüze giriyor. Bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talu yani.
0: Bilmez mi artık? İşin
2: o başka
0: üstadı.
2: Bir
0: tabii, tabii.
2: Seviye yani gerçekten.
0: O,
2: yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
0: O dönem
2: yani.
0: Tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda.
2: Tabii,
0: o, tüm sözlerlerinde yani. O yapı vardı. Çok beğendim. Söz yazarları var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum benim için çok heyecan verici. Mesela bize

0: Dahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde. Mesela senin hikayelerin var. Küçük küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da hatırlıyorum. Seyrettim evet, onu. Evet. Ali Güven New York'ta var.
1: Evet. İkisi, orada bıraktık.
0: Öyle mi?
1: Orada bıraktık.
0: Devamı çünkü, gelsin.
1: Devamı işte bakalım yani olabilir.
0: Uygun bir durum olursa diyorsun.
1: Ya ben seviyorum. Şimdi çocukluğumdan.
0: Biliyorum hikayeci değil mi?
1: Aynen. Yani tiyatral şey de vardı benim. Evet. Bir de hep komedi üzerine. Yani yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani. Çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
0: Bir şarkı tarzım değil.
1: Tarzım değil mi? Tamam.
0: Yapalım mı?
1: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çurum Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albüm içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Geliş gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum ya. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela gün çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. 3 tane, 4 tane hikaye anlatıyor. Hani sinema filmleri vardır ya. 3 hikaye birden, 4 hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim? Tek evet, bir tek parça. Bir film gibi gelmiyor. Başyapıt gibi, başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı.

0: ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçirip gidiyorlar herhalde, öyle bir şey mi yani?
1: Dedim ya, programın en başında insan, yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç ya. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem, otursak çay kahve içsek, ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor, buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannetiyor. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, abi, bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet, özellikle takip ettiğin eski vintage, evet, eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif edemiyorum çünkü sayın seyirciler, evinize, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında, yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
1: Evinde o zamanki ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz gemi.
0: Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet.
1: Çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş. Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım, biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra onu, bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet, onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu hatıra yani. Yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken, ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl. Benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları, ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler, tabii, buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana'yı.

0: Onla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz ya, yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizdence de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol aşılar ya, tabii ya, ki. Bu iş böyle ya. Yani.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını yani gördüm.
1: Söylediğin
0: çok,
1: isimler hepsi
0: çok yani değerli.
1: Çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Tunan müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı.
0: Feyyaz.
1: Bu gece.
0: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet. Şahane buradan Feyyaz şarkılara. Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Oo.

0: benimle oynaması işte var da var. Yılmaz. Sevdik sevdalandık.
1: O oraya tabii, okudu tabii.
0: Sensiz sabah olmuyordan tut işte yani çok şarkısı var.
1: Helal olsun, helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
0: Bu gece okuyoruz, ay, evet.

0: canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman.
0: Sahne evet. de sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: Süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya tabii ki. Sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: Aynen
0: abiyi.
1: Öyle Aşkın abiye de ben çok saygılarımı sevgilerimi
0: yolluyorum. Ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: Devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Devlerin aşkı büyük olur var.

0: Yani Sevda, sevdik Sevda. Pardon, Zeynep Talir'in Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz,
1: inanılmaz imza attı.
0: İmzasını atan inanılmaz büyüklerimizden.
1: Hala
0: o da şairdir. Yazıyor,
1: tabii,
0: çok değerli bir abimiz.
1: İnşallah.
0: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz, her zaman mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
1: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
0: Evet, Adnan abimizin parçası.
1: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
0: Evet.
1: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
0: Evet.
1: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
0: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: Çok nefesine, güzel bir şarkı. Adnan Ergin'in.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii
1: canım. Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanın şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle, bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Yediler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir ve onu biz, o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı, hiç denk gelmedi. Fesuban Allah'ı çok okudum. Ama Çöpçüleri ilk defa ilk defa dinleyeceğim
2: ben
1: senden.
2: Ben çok seviyorum.
1: Zaten ben de seviyorum şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Yani
2: Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir
2: dönem. Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, Erkin tabii. Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok yaşlısınlar. Yani, şarkıları
2: çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani. İşte eserler burada ortaya
1: yaşıyor çıkıyor. Yaşıyor tabii. Yani, evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı. Ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdığı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok sağ ol. Ederim. Vallahi şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim için biliyor zaten.
1: Ben de öyle, sen de, var, seni biliyorsun. De öyle.
0: Çok gerçekten severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsunu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

0: ev barkı terk.
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürgübe göç eklenir.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof'la.

0: akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok çizici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Sena'cığım hoş geldin.
1: Sen hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
3: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
4: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Virtüozite yarın TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Programın daha en başından bizi alıp götürdünüz bir yerlere valla.
1: Evet,
0: duygunuza
1: birlikte.
0: Sağlık hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz programımıza. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şarkılarımız programımızın en başından anlaşılacağı gibi bugün yine çok özel seçildi. Sizler için güzel bir hazırlık yapıldı. Ve bugün yine oldukça renkli bir repertuar seslendireceğiz. İçimizden gelen bütün duygularımızı hem enstrümanlarımıza hem sesimize yansıtacağız. Onun ötesinde tabii ki arada içimizden geçen duygu ve düşüncelerimizi de sizlere aktarmaya çalışacağız. En azından şarkılar ve türküler arasında hissettiklerimizi sizlerle paylaşmaktan geri kalmayacağız diye söyleyebiliriz. Şimdi ilk iki şarkıyla ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Elbette ki sen söylerken, sözleri söylerken daha çok söz tarafındaki kısmı mutlaka hayal ediyorsundur. Sözleri aklından geçtikçe sözlerin de sana yaptırdığı bir yolculuk var bu arada. Neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun?
1: Ya eski şarkılardaki duygular, melodiler, şimdi çok pek üretim yok. Bazen bunun serzenişinde bulunuyoruz. İnsanlar özlem duyuyor çünkü insanız. Hepimizin içinde yine aynı duygular var. Yani zaman değişiyor ama duygularımız değişmiyor. Demek ki duygularımızı da o güzel şarkılarla eşleştiriyoruz. Onlarda cevabını buluyoruz duygularımızın.
0: Güzel yaşanmış hikayeler var. Etkilenilmiş durumlar var ki o şarkı sözleri, o besteler hala mesela tekrar tekrar söylenip tekrar tekrar düzenleniyor, yeniden servis ediliyor. Demek ki günümüzle ilgili kısaca bir parantez açacak olursak günümüzle ilgili, günümüz besteleriyle ilgili hepsini söylemeyelim ama büyük bir çoğunluğu için zaman aşımına uğramasında herhalde bu yaşanmışlık, o naif duygular, geçmişteki etkileşimlerin yoğun olduğu dönemler gibi değil, çok daha hızlı yaşanıyor her şey.
1: Çok
0: daha günlük atıştırmalık şarkılar üretiliyor gibi
1: ama
0: geliyor bana.
1: Ama duygular da aynı öyle aslında.
0: Tabii. Çok hızlandı her şey, inanılmaz hızlandı. Farkındasın değil mi?
1: Evet, farkındayım.
0: Evet. Hadi biz de hızlanalım o zaman. Şarkılarımıza devam edelim. Şimdi seni dinlendireceğimiz kısımdayız.
1: Tabii.
0: Ben enstrümantal bir tane türkü seslendireceğim klarnetimle. Bu türkü de çok hepimizin çok sevdiği, bildiği ama bir o kadar da ibretlik ağıtlardan biri diyebileceğimiz bir türkü. Çünkü yaşanmış bir hikaye sonucunda ortaya çıkan türkülerimizden biri bu da. Ormancı diyeceğiz.
1: Muhteşem. Buyurun. Hadi dinleyelim.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah.
0: Gerçekten büyüksünüz. Hepinizin ellerine sağlık. Pes diyorum. Mehmet de pes diyor bir yandan. Çünkü müthiş. Aralarında gerçekten şöyle bir irtibat var. Herkesin arasında olan bir şey. Provası yapılıyor ama provadan sonra çalarken bazen sürprizler gelişiyor. Evet. Kendi aramızda. Eksik olan bir şey tamamlanıyor. Ama o anda tamamlanıyor. Bambaşka bir şeyle orada evet, beklemediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz.
1: Aslında bunu.
0: Bu aslında çok güzel bir şey.
1: Çok güzel.
0: Benim en çok müzikte zaten heyecan duyduğum şeylerden bir tanesi bir ateşe atmak lazım kendimizi. Evet. Şimdi

0: Şimdi sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Onları seslendirelim. Bir tanesi Haram Geceler, diğeri de nedir?
1: Yalnızlık senfonisini söyleyeceğim.
0: Sertab Erener'in sesinden
1: Evet.
0: sevdiğimiz bir şarkı.
1: Evet.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Harikasın. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Güzel.
1: Sizler
0: İnanılmaz
1: de.
0: Güzel seslendirdin.
1: Teşekkürler.
0: Bu parça...
1: Sayenizde.
0: Bu, hayır estağfurullah, o senin sayende. Bu eser aslında herkesin çok rahatlıkla kolay okuyabileceği bir eser değil. Yani bu bakımdan mesela Sertab'ın böyle çok özel söylediği şarkılar vardır. Evet. Bu şarkı
1: soprano
0: da onlardan biri.
1: Soprano olduğu için o da benim işte, gibi ses aralığımız aynı sayılır.
0: Aynı tabii ki.
1: O yüzden yakıştığını düşünüyorum.
0: Çok,
1: İnsanlar
0: çok
1: da yakıştırıyor
0: yakıştı.
1: Bana
0: gerçekten
1: onun söylediği şarkıları. Teşekkür
0: sesinin
1: ederim.
0: Sesinin rengi senin böyle özellikle üst kısımlarda böyle inanılmaz parlak ve şey net yani. Net duyuluyor.
1: Evet.
0: Sırada yine çok güzel iki şarkımız var. Biri Kurşun Adres Sormaz Ki. Diğeri de Serdar Ortaç. O da Beste Fabrikası.
1: Çok
0: canıma
1: çok
0: minnet diyeceğiz.
1: Var. Canıma minnet.
0: Buyurun.

0: Gerçekten bu şarkıyı da sevdiğini anladık. Ama
1: Evet.
0: gerçekten ve gerçekten güzel bir
1: Siz de
0: şarkı.
1: seviyorsunuz ama
0: Biz de
1: bence.
0: seviyoruz tabii ki. Yani şöyle o 90'larda hep 90'lardan bahsediyoruz. 90'larda bir ruh vardı, bir duygu vardı. O duygu gerçekten biz o duyguyu çok arar olduk. Samimi bir duygu vardı. Ve o yıllarda belki de şunu da itiraf etmek lazım. O yıllarda çok beğenmediğimiz, müzisyen gözlüğüyle baktığımız sanatçılar vardı. İşte pop müziğinin içinde olan pop müzik sanatçıları. Meğerse ne kıymetli işler yapılmış.
1: Evet.
0: Yani
1: O
0: çünkü
1: şarkıları
0: mukayese
1: özlüyoruz,
0: edebileceğimiz
1: dönüyoruz.
0: bir zaman yaşıyoruz. Hani o yıllarla şimdiki yıllar arasında bir mukayese etme fırsatını yakalamış oluyoruz şu anda. Evet, sohbeti ara verelim bence.

0: Şimdi seni de dinlendirelim. Biz de madem yine 90'lardan söz ettik. Ben de bir Aşkın Nur Yengi ile sevilmiş ve Paryos Giannis'in bestesi Ayrılmam diyelim mi?
1: Süper.
0: Klarnete çok yakışıyor bu da.
1: Harika olur.
0: Buyurun
1: Dinleyelim.
0: arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık. Ece, durmayalım çünkü yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden sıradaki bütün şarkıları seslendirmek
1: evet,
0: istiyoruz.
1: Seslendirelim.
0: Şimdi istersen Tek Başına diyelim.
1: Diyelim.
0: Arkasında da arkasına hemen Sessiz Gemi diyelim mi, yoksa Aklım Karıştı mı diyelim? Hangisini?
1: Aklım Karıştı diyebiliriz.
0: Aklım Karıştı.
1: Tamam.
0: Peki, buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler Ece. Gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biraz
1: Sizler
0: sesini
1: de
0: yoran
1: harikasınız.
0: Şarkılarla da karşılaştın aslında bugün.
1: Evet, zor
0: Hem
1: şarkılar.
0: pesleri fazla olan bir şarkı hem
1: Evet,
0: de
1: evet.
0: tizi. Çok kolay değil de gerçekten
1: Evet.
0: harikasın. Gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Allah
1: ediyorum.
0: sesine
1: Hepiniz
0: zeval vermesin. Elinize
1: öylesiniz.
0: sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar
1: ederim.
0: sizlerin de. Evet, bu haftaki programın da sonuna geldik. Güzel geçti.
1: Çok.
0: Güzel şarkılar hepimize iyi geldi. Herkesin emeklerine sağlık. Gerçekten burada çok harika bir ekip var. Yönetmenimiz, kameramanlarımız, stüdyo şefimiz. Yani burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik izleyicilerine de canı gönülden kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bizlere her hafta vakit ayırıyorsunuz. O değerli vaktinizi aldığımız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve son şarkımızı birlikte seslendiriyoruz yine.

0: ev barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir güde göçek.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
2: Güzel, güzel salınıp gezer bağrımı.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

0: Evi barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy. Buradan kalkak ürgüde göçek.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algül Oflas.
2: Güzel, güzel salınıp gezer bağrımı.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum.

0: Ev barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak ürgübe göçek.
1: Ve Umut Sürünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof'la

0: rüyalarda. Ajansa kaydolup birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: ev barkı terk.
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir gübe göçeklen.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof.

0: rüya nerede? Ajansa kaydolayım. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber. Ben

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: rüyalarda. Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
1: Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

O güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: TRT Müzik ekranlarından Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar efendim. Notalarla dolu güzel sabahlar dileyerek programımızı açıyoruz ve çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi
1: Çok
0: Çağan
1: da
0: Şengör, hoş
1: estağfurullah ya. Hoş
0: geldin.
1: bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsın? Bir coşkuyla
1: İyiyim. Çok
0: anons ettim seni
1: teşekkürler. Evet, valla hiç bu
0: farkındaysan.
1: kadar coşkulu anons edilmedim
0: Benim
1: hayatımda.
0: özelliğim bu.
1: Çok tatlıydı.
0: Geliyorsan o coşkulu
1: Çok
0: anonsa
1: tatlıydı.
0: alışacaksın diye.
1: Müthiş bir yer ya.
0: Manzaramızı
1: Çok
0: sevdin.
1: güzel başladık güne gerçekten.
0: Boğaz'da çekim yapıyoruz.
1: Aynen.
0: Hem Türkiye'nin dört bir yanından seyrediliyoruz. Hem bir deniz havası sevgili seyircilerimize buradan göstermiş o manzarayla yayını devam ettirmiş oluyoruz. Hem de bizim için de keyifli olmuş oluyor. Müzik zaten asıl olan hem bir müzik kanalındayız
1: Tabii.
0: hem de aynı zamanda bir müzik programı sunuyoruz. Enstrümanlar, notalar, böyle güzel sesler asıl olan ama dalgaların sesi de eşlik edince
1: Evet,
0: hiç
1: bayılırım.
0: fena olmuyor
1: Bayılırım.
0: diye düşünüyorum. Sen de beğendiysen ne mutlu bize.

0: Şimdi romantik müziğin dedim. Çünkü genelde gerçekten hani Mazhar Fuat Özkan'ı buradan anmak istiyorum. Özkan abi de rahmetle anmak istiyorum ama bir şarkısı geldi aklıma. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diye. O minör dediğimiz noktada mısın acaba?
1: Bende hep hiç majör yoktu zaten. Hep minördü benimki yani. O yüzden hep oradaydım. O öyle başladım, öyle de devam ediyor ya.
0: O
1: Hiç
0: zaman yanılmamışım.
1: umutlu bir şey yapamıyorum yani.
0: Bayağı sen yani Mazhar Fuat Özkan'dan gelen o tükenmişlik sendromunu çünkü onların mutlu şarkıları var.
1: Yani.
0: Sen de bayağı tam zamanlı bir minörsün
1: Evet, tam
0: aslında.
1: zamanlı. Gerçekten tam anlamıyla o yani. Tam zamanlı bir minörüm
0: Ya bizim seyircilerimiz çok
1: yani.
0: profesyonel müzik konusunda, müzik kanalı olmamız sebebiyle. Ama bilmeyenler için söyleyelim. Minör daha böyle romantik duygular
1: Evet,
0: ve
1: majör
0: daha...
1: de biraz daha mutlu olan hali. O akorların,
0: Peki günlük hayatının yansıması mı bu? Yani senin
1: notaların. Yok,
0: kalbin
1: hiç değil.
0: minör bir kalp mi ya da zihnin minör bir
1: Ya
0: zihin mi?
1: belki içten içe öyle, hep böyle şey diyorum kendime. Yok, aslında hiç öyle biri değilim ya. Hani komik bir çocuğum bence, işte
0: Evet.
1: eğleniyorum, gülüyorum, kalkıyorum falan filan böyle. Öyleyimdir diye düşünüyorum ama belki de içten içe harbiden minör bir kalbimdir. Belki onu söyleyemiyorumdur henüz kendime. Ama sosyal hayatımda normal bir insanım yani. Öyle ağlamıyorum her şarkıdaki gibi yani.
0: Ben sana slogan buldum.
1: Nedir?
0: Hani romantik ses diyorlar ya sen minör kalp,
1: Daha
0: Çağın Şengül gibi. Çünkü
1: iyi.
0: günlük hayatta seninle konuştuğumuz zaman son derece güler yüzlü, çok keyifli, hayatın tadını
1: Evet.
0: çıkaran bir yapın var gibi görünüyor. Sanatında mı böylesin acaba?
1: Ya yetim mi yok acaba, daha mutlu bir şey
0: Bu arada bu
1: yazmaya,
0: kötü bir
1: onu
0: şey değil.
1: bilmiyorum şey
0: Herkesin bir
1: olarak.
0: türü ve tarzı
1: Yok tabii
0: vardır.
1: tabii
0: Sadece
1: bence de.
0: deşiyoruz biz şu
1: Ben de
0: an.
1: memnunum ya yani şey olarak. Ya mutlu şarkıları söylerken de kendim gibi hissetmiyorum. İyi de hissetmiyorum. Yazarken de yaparken de iyi hissetmiyorum. Hatta her böyle ya biraz majör bir şeyler yaptığımda, biraz böyle tatlı bir şeyler yaptığımda hani benlik bir şey değil ya. Belki birine veririm okusun diye diyorum yani.
0: En
1: E hiç orada
0: okuduğun
1: yokum yani.
0: mutlu şarkı nedir? Okuduğun en mutlu şarkı nedir?
1: Sen Gidince diye bir şarkı vardı albümde. Adı bile mutlu değil bu arada yani.
0: Evet.
1: O
0: Şimdi
1: yüzden.
0: melodisi mutlu olabilir ama sözler...
1: Ya mutlu da melodi değildi de biraz hoppidiydi. Hani o oradan belki.
0: Peki
1: Biraz daha hareketliydi o
0: sevdiğin bir
1: ya.
0: mutlu şarkı var mı? Yani senin olmayan.
1: Yok galiba ya. Dinlemiyorum çünkü çok.
0: O zaman sevgili seyirciler, majörler tükendi, minörlere yolculuk diyoruz. Bir minör durağında Çağın Şengül'le duruyoruz.

tüm renklerim, bildiklerim. Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki, hep dolan gözümsün.

0: Çağan Şengül, kocaman bir müzik kapısı açtın, içerisinden girdin, adımlarını bazen bebek adımlarıyla bazen kocaman kocaman atıyorsun. İlk o kapıyı açmadan önceki serüvenini ben merak ediyorum, kendini keşfettiğin zamanı.
1: Ya aslında hala kendimi keşfetmedim tam olarak. Çok öğreneceğim çok şey var yani gerçekten müzikle alakalı. Çok da alaylıyım ben yani hiç nota bilmem, hiçbir şey bilmem alakam yoktur müzikle aslında. Ya böyle çok küçükken ya ben çok iyi bir dinleyiciyim aslında. Çok müzik dinliyorum, harbiden çok dinliyorum. Oradan kalma böyle sürekli kulak dolmalarından işte hani ben de deneyeyim, ben de bir şeyler söyleyeyim, ben de belki bir şeyler yazabilirim diye çok çocukluktan belki ortaokuldan beri bir şeyler deniyordum sürekli. Hasbelkader üniversitede bir tane bir şarkı paylaştık YouTube'da. Ben üniversite birdim galiba. Sakarya'da okuyordum o dönemler. Yürüdü. Bir şekilde dinlendi. Dinlenince dedim hani yapacak bir şey yok yani alttan
0: Yapacak bir
1: desteklemeye çalışayım ben de hani ya öyle bir umudum yoktu çünkü hiçbir hani bir yerde müzisyen olurum bu mesleğe döner ve buna devam ederim gibi bir düşüncem hiç yoktu. Hasbelkader olunca ben de devam edeyim dedim. Devam ettim.
0: aslında
1: Öyle.
0: seni içerisine çekti bir anlamda.
1: Evet aslında beni harbiden tuttu çekti yani. Ben bir
0: Yani
1: şey yapmadım aslında.
0: şu anda bizi dinleyen ya da seyreden kendisi zorla demeyeyim de daha doğru bir Türkçe kullanmak istiyorum. Çok böyle emek sarf etmiş, çok şeyler denemiş ki kendileri burada anlatıyorlar zaten. Yapıp olmadı, hadi bir daha, hadi bir daha demiş, yıllarını vermiş isimler var. Sende biraz daha balık oltaya çabuk gelmiş.
1: Evet ya ama çok şans ya hayatta her şey çok yani büyük bir yüzdesi şans zaten hayatın. Çok çalışınca da bir şey olmuyor bazen hakikaten. Ben de bazı şarkılarımda böyle şey yapıyorum. Hani buna çok özeneyim, gözüm gibi bakayım falan dediğim şarkılar hiçbir şey olmuyor bazen. Bazen de hani ya bu hoş oldu atayım dursun deyip yüklediğim şarkılar, yayınladığım şarkılar daha çok dinleniyor falan. Hani onun bir matematiği ya da bir şeyi yok bu. Çok ruhla yapılan bir şey ya. O yüzden bir sisteme oturtamıyoruz bence. Yani şans varsa bir şekilde oluyor herhalde.
0: Ama eğer doğruysa benim elimdeki bilgilerde 14 yaşında ailenin sana gitar almasıyla aslında.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ama
0: Doğru
1: şeydi,
0: bilgi.
1: yani hani müzisyen bir aile

0: Hem yok. Dayım birazcık müzikle ilgileniyor. Hani öyle full destek şey değil yani. İşte kursa git, oraya git, buraya git bilmem ne gibi bir altı dolu bir şey değildi. Hani ben özeniyordum, görüyordum. Babam da sağ olsun gitti aldı. Onu da şeyden sonra çalmaya başladım. Uzun bir süre dokunmadım o gitara. Yine Halil Sezai, İncir Reçeli'nin fragmanını görmüştüm
1: Sen Halil
0: sinemada.
1: Sezai hayransın.
0: Tabii
1: Çok
0: ya o
1: seviyorsun.
0: zamanlar evet bayılıyordum yani. Hala
1: Ben
0: bayılıyorum.
1: beraber dizide oynadım. Çok sevgili arkadaşım. Sevgiler gönderiyorum buradan.
0: Sevgiler
1: Çok
0: burada.
1: iyi bir oyuncudur aslında.
0: Bence
1: Müzik
0: de.
1: hayatı daha sonra başladı. O mu vesile oldu? Halil mi vesile
0: Yani
1: oldu?
0: ben orada fragmanı görünce, orada İsyan çaldığını gördüm falan, inanılmaz etkilendim. Sonra eve gidince sürekli böyle gitar nasıl çalınır bilmem ne, böyle bunları araştırmaya başladım. Araştırıp kendi çapımda bir şeyler yapınca hani o beni daha çok motive etti. Aa, hani bir şey çalabildim falan diye. Hala çok iyi çalamıyorum bence. Ama hani bana yetiyor ve o beni mutlu ediyor. Öyle başladı aslında. O fragmandan
1: Erkek
0: etkilenerek.
1: çocuklarında biraz şey var mı böyle özellikle enstrümanlar arasında gitara karşı hani evet müzisyenlik kısmı tamam işte kulağa gelen ses tamam özellikle müzik aşığı olan ve kadersel olarak bu işi yapanlar da tamam bir kenara koyuyorum ama bir de böyle bir gitarın havası mı var acaba böyle erkek çocukları seviyor sanki o
0: Galiba ya.
1: gitarın
0: Daha havalı diğer enstrümanlara göre.
1: değil mi?
0: O yüzden sanırım hani o tercih edilmesi belki o yüzdendir yani. Bana da daha havalı geliyordu. Şeyleri falan izliyordum. Yabancı grupları falan izliyordum. Böyle lead gitaristler yıkılıyor, deliriyor çalarken falan böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Çok havalı buluyordum. Tabii gidip sonra klasik gitar aldık. Öyle devam ettik falan da yani. Hiç öyle bir lead gitarist olamadım hani. Benim hayallerimden de biridir öyle bir ekipte dümdüz çalayım ya yani. Hani gitar çalayım, davul çalayım, bir şey çalayım bari. Onu da çok isterdim.
1: Kızlar açısından da etkili oluyor galiba.
0: Ya ama o niyetle değildi gerçekten yani. Hani ben öyle bir meşgale edineyim adınaydı. Hani onu düşünmemiştim hiç ama tabii ki.
1: Şunu biliyorum, dinleyicin özellikle genç kızlar çok seviyorlar seni. Benim ekibimde de aynı şekilde, ekip dışında da herkes şöyle, bence romantik şarkılar söylediğin için.
0: Bence de.
1: Kızlar da çok etkili oluyor çünkü bu. O yüzden ben konuyu oraya bağladım. Yoksa hiçbir ilgisi yok biliyorum. Sen tamamen müzikal olarak başladın gitara.
0: Öyleydi gerçekten. Ya ama katılıyorum. Yani Akdeniz akşamları geyiği falan da var ya hani böyle. O yüzden şey bu
1: Bitmeyen.
0: gerçekten olan bir şey yani.
1: Akdeniz akşamları bence şarkı değil. Bitmeyen bir senfoni. Bizim programımızda bile ben konuşmasam muhakkak biri söylüyor bunu. Şu
0: Hadi
1: anda da
0: ya.
1: sen söyledin, evet.
0: Aa.
1: O zaman Akdeniz akşamlarıyla devam etmiyoruz. Çağan Şengül şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Cem Adrian ve Halil Sezai hayranısın. Var mı
1: Hı
0: böyle başka isimler?
1: hı. Sezen Aksu'yu çok severim. Başka yani böyle daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: Nereden
1: böyle
0: biliyorsun? Belki biliyoruz.
1: söyleyeyim mi? Biliyormuşsunuzdur.
0: Söyle, ben de
1: Seçkin
0: itiraf
1: Türk.
0: et. Bilmiyorum.
1: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Bak, dürüst de bir insanız ya.
1: Ya çok underrated'lar. Bence çok daha değer görmeleri gereken
0: Ama not
1: müzisyenler.
0: alacağım şu anda.
1: Lütfen.
0: Öğrenmek
1: Bence
0: istiyorum.
1: çok iyiler gerçekten. Aşırı beğeniyorum, aşırı dinliyorum. Ama onları dinliyorum. Arkadaşlarımı dinliyorum. Yeni çıkan her şeyi dinlerim ya. Bir her cuma göz atarım yani ne var ne yok diye.
0: Ama
1: Hoşuma gidene de devam ederim.
0: senin sevdiğin isimlere baktığında yine duygusal isimler.
1: Evet. Yok.
0: Çağan,
1: Ya herhalde
0: duygusalsın. Kabul
1: öyleyim.
0: et
1: Herhalde öyleyim
0: diye.
1: ya. Ama yalnız başıma duygusalım. Yani birine bir zararım yok. Tek başıma duygusalım
0: Duygusallığın
1: yani.
0: zaten ne gibi bir zararı
1: Ya ne
0: olabilir?
1: bileyim hani birini etkilemiyorum, düşürmüyorum, negatif, olumsuz bir şey vermiyorum ona, bir enerji vermiyorum. Yani tekken şarkı yazarak o duygusallığımı atıp sonra hayatıma geri dönüyorum herhalde.
0: Peki, genç jenerasyonun sevilen isimlerinden bir tanesisin. Kendi şarkılarını yapıyorsun. Şu son dönemde olan şarkı türüyle ilgili bir şey soracağım sana.
1: Tamam.
0: Özellikle çok kısa, 1,5-2 dakikalık şarkılar yapılmaya başlandı. Sen de jenerasyonun aksine yine daha böyle hani giriş, gelişme, sonuç, introlar vesaire bildiğimiz, daha hakim olduğumuz türden devam ediyorsun. Bu 1,5 dakikalık şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Ya tüketim çağındayız. O yüzden stratejik olarak doğrudur mutlaka. Ama ben sığdıramıyorum, anlatamıyorum 1,5 dakikada derdimi. O yüzden daha uzun oluyor. Ama şu anda gerçekten prosedür mü denir ne bilmiyorum ama işler öyle yürüyor ya. Artık insanların intro dinlemeye, işte outro dinlemeye ya da ara bir solo dinlemeye tahammülü kalmadı. Çünkü her şeyi çok kaydırıyoruz ya.
0: O kadar mı tahammülsüz olduk?
1: Bence öyle ya. Yani ben uzun uzun dinliyorum her şeyi. Ama sıkıldığım da oluyor gerçekten. Ama artık hani çok tüketim çağındayız. Yani o kadar uzun bir şeyi insanlar dinlemek istemiyor. Hadi söyle artık. Hadi gel şuna karata falan oluyor yani.
0: Bizim seyircimiz uzun dinlemeyi seviyor.
1: O yüzden
0: Ben
1: uzun
0: ilk,
1: uzun
0: evet, uzun
1: yaptık.
0: uzun söylesen o yüzden. Ben ilk bu 1,5 dakikalık şarkılarla tanıştığımda, merhaba Melike, merhaba 1,5 dakikalık şarkı. Tanıştığımıza memnunum, ben hiç memnun olmadım. Çünkü ben şöyleyim. Daha bir de şarkı başladı, bitti. Bir dakika, anlamadım. Daha duyguya bile giremedim. Ama anlatacak sözü olan da görüyorum ki yine uzun
1: E
0: uzadıya bir şeyler
1: tabii.
0: yazıyorlar, söylüyorlar. İlk konuştuğum ya da denk geldiğim kişiye şey demiştim. Bu kadar mı? Bu kadar ya, şarkı zaten bu kadar olmaz mı? Şarkı dediğin zaten 1,5 dakika değil mi? Dedim ki reklam jingle'ı bile bundan uzun diye.
1: Evet ya gerçekten bu arada
0: Öyle
1: düşününce.
0: ama reklam jingle'ı daha uzun.
1: Ya bu bir taktik de aslında. Kısa olduğu için beğendiğin bir şeyse sürekli tekrara alıyorsun ve aslında o şarkıyı birden fazla kez dinliyorsun. Ya çok matematik aslında
0: Şimdi
1: ama müzik
0: peki,
1: öyle bir şey
0: tam
1: değil
0: bu
1: ya.
0: matematiği
1: Yani
0: öğrenmek istiyoruz biz de.
1: ha
0: Öğret bize bu matematiği.
1: ben bilsem ben yaparım.
0: Sezen Aksu'nun 1,5 dakikalık şarkı söylediğini düşünebiliyor musun?
1: Yoktur herhalde. Bir aklıma gelmedi hiç öyle bir şarkı.
0: Yok zaten. Yani ben
1: Ama
0: buna kefilim.
1: belki demo albümünde olabilir emin değilim
0: Ama
1: ama
0: demo yani.
1: tabii yani
0: Adı
1: hani
0: üzerinde.
1: adı var yani gerçekten.
0: Demo albüm normal. Bildiğin Sezen Aksu şarkısını 1,5 dakika introlar, neredeyse öyle introlar
1: Yok
0: var
1: tabii ki bir
0: ki.
1: buçuk dakika intro vardır Sezen Aksu'nun mutlaka.
0: Muhakkak ki vardır
1: Evet.
0: diye düşünüyorum. Daha da eskiye giderse konçertolar var mesela.
1: Tabii
0: Onlara
1: ki,
0: hiç
1: tabii ki, tabii ki.
0: onlara hiç
1: Yorumsuz
0: tahammül
1: artık yani
0: kalmadı artık,
1: oralar.
0: değil mi? Tabii şöyle, ben bunu daha önce programlarında

0: da söyledim. Bir müzisyenin hayatını izliyordum. Çok ünlü bir dünya yıldızı ve popülaritesini kaybediyor. Çoğu müzisyenin de ya da çoğu tanınmış kişinin de korkusu, kabusu bu aslında.
1: Tabii.
0: Hatta bazıları kaybetmemek için çok yakalamak da istemiyorlar. Hani o kadar başarıyı.

0: Çok güzelmiş.
1: Hiç unutmadığım bir replik. Her yerde de
0: Gerçekten.
1: kullanıyorum.
0: Artık dinlemiyoruz ve maruz kalıyoruz zaten düşününce. Gerçekten gördüğümüz şeyi duyuyoruz ve diğerlerini artık o kadar doluyoruz ki belki araştırmaya mecalimiz kalmıyor yani
1: Biz günümüz
0: arkada
1: müziğini
0: kalan
1: de çok seviyoruz ve çok fazla yer veriyoruz programımızda. Tek bir şartla uzun uzadıya.
0: bir.
1: Bize
0: Lütfen.
1: uzun uzun söyler misin
0: Lütfen uzun
1: şimdi?
0: yapın. Tabii.
1: Teşekkürler.

0: Uzun uzun söylediğin şarkılar dışında uzun uzun bir müzik yolculuğun olacak gibi görünüyor.
1: Umarım,
0: Şu
1: umarım.
0: anda o yolculukta neredesin, hangi duraktasın ya da programımıza uygun bir şekilde sorayım, hangi limandasın?
1: Ha.
0: Yaratıcı olduğum.
1: Yani ben hala o kalkış yapacağım limandayım bence ya. İlk duraktayım henüz.
0: Peki neye hazırlanıyorsun kalkmak için?
1: Biraz yaşım herhalde. Biraz yani çok da genç değilim bu arada. 28 yaşındayım da.
0: Oo, sen 30'a merdiven
1: Ama gerçekten
0: diyorsun.
1: 30'a merdiven dayadım bu arada ya. Geçenlerde düşündüm bunu yani. Geldik 30'a sonuçta.
0: Bunu yeni düşündün. Ara ara
1: Bir
0: oluyor.
1: anda büyüdüm ya. Ben hala şey yapamıyordum böyle. Ona çok ayılamadım. Bir anda büyüdüm yani.
0: Oraya takılma. Sen
1: Aynen.
0: şu anda kalkış limanındasın.
1: Evet. Yani yapmak istediğim çok şey var. Müzikal anlamda da çok şey var. Kendi hayatımla ilgili de çok şey var.

0: o kafasal olgunluğa erişemedim diye düşünüyorum. Ama bunu düşündüğüm için de erişmeye el uzatmışım gibi de düşünüyorum.
1: Artık
0: O
1: erişsen de
0: yüzden
1: iyi olur yani. Zamanı geldi.
0: aynen. Yani gel hani artık kalkacağım ve bakalım nereye gideceğiz.
1: Güzel anlattın. Peki onu bir müzik gemisi olarak düşünürsek kameraları var. Kaç kamerayı doldurdun şu anda?
0: Çok doldurdum ya.
1: Ha.
0: Evet.
1: O kadar
0: Yani
1: da
0: yok
1: kendine
0: full
1: fazla
0: yüklü
1: tevazu.
0: gideceğim gidersem. Öyle yarım yükle falan çıkmam yani. Hani her şeyi fullleyip giderim. Hiçbir şeyi yarım bırakamam. O yüzden gemi ağzına kadar doluyken gideceğiz.
1: Peki o rotada hani şu anki durduğun yeri, şu anki durduğun yer başlangıç. Orada hemfikiriz. Rota nereye giderse gibi bir şey söyledin. Çok belirlemedin o rotayı galiba. Ama kendini görmek istediğin bir liman vardır. O liman nasıl bir liman? O limanı bize tarif eder misin? Limanında gemiler var mı? Bir Teoman şarkısıyla.
0: Ya aslında gerçekten yok. Çünkü o yolda olmak benim için zaten hani liman gibi, ev gibi. Yolda olduktan sonra artık nereden kalktığımın veya nereye gittiğimin bir önemi yok yani. O başlangıç yola çıkmak benim için.
1: Ben insanları ikiye ayırıyorum. Sonuç odaklı ve süreç odaklı insanlar diye. Galiba süreç odaklısın.
0: Biraz sanırım
1: Ben de
0: öyleyim
1: öyleyim.
0: ya. Hani anı yaşayayım, tadını çıkarayım ve orada ne olacağını deneyimleyeyim, göreyim. Sonuç ne olursa olsun yani ben o yola çıkmak istiyorum ve o yola çıkacağım.
1: Süreçle
0: Hayırlısı.
1: çok ilgili olan kişiler ya biraz daha detaycı ve daha hassas
0: Evet
1: olabiliyorlar.
0: biraz öyleyim.
1: Ama ben sürecin sonucu değiştirdiğini düşünüyorum. Yani o süreç doğru yönetildiği zaman sonucu değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bence de öyle. Çok etkiliyor.
1: Peki müzikal olarak kendini görmek istediğin bir yer var mı? Harbi açık hava çoğu kişinin
0: Ya
1: cevabı.
0: tabii yani öyle çok global hedeflerim yok. Ülkemde mutluyum ben. Yani daha çok dinlenebilirim. Çok spesifik şeyler aslında hani böyle şey. Yani ne olabilir? Abi senfoni konseri yapmak çok isterim. Yani bir senfoniyle konser vermeyi çok isterim. En büyük hayallerimden biri o. Bir tek o var şu an yani. Çok maksimum olabilecek şey benim için. Onun dışında çok yani yaptım sayılır istediğim her şeyi neredeyse.
1: Yaşadığın şeyleri mi yazıyorsun?
0: Çoğu zaman evet, zaman zaman da hayır. Yani o kadar derbeder şeyler yaşamadım aslında hayatımda. Ama işte şey, yani o moda sokuyorum kendimi aslında. Evet.
1: Bak bu ilginç. Bu sorunun herkesteki cevabı çok farklılık gösteriyor. Birkaç kere bu cevaba tanıklık ettim. Olmayan bir şeyi de olur hale getiriyorum ya da sanki o dönem onu yaşıyormuşum gibi
0: Evet.
1: hissediyorum falan. Bu yorucu bir duygu durumu değil mi?
0: Yok aslında. Yani şöyle, şarkıyı yaparken belki yorucu oluyordur. Ama şarkı yaptıktan sonra o dünyadan ayrılıyorum ben direkt olarak.
1: Ha
0: Hani
1: güzel.
0: orada kalmıyorum. Sadece onu yapıyorum. Onunla ilgileniyorum böyle. Oradan sonra çıkıyorum.
1: Oyunculuk gibi, rolden çıkmak gibi.
0: Galiba oyunculuk gibi bu arada ya. Aslında evet yani tiyatral bir şey sonuçta. Bir şey anlatıyorsun, bir tavırla anlatıyorsun falan. Gerçekten öyle. Bir de çok hikayeli.
1: Rolden çıkamayan oyuncular vardır. Hatta mafya liderini oynar ve günlük hayatında da
0: Hala
1: mafya.
0: mafya değil
1: Hayır, o en amatör
0: mi?
1: oyunculuk sembolü gibi bir şey yani. Sen orada gayet profesyonel
0: Yok
1: bir şekilde.
0: ayrılıyorum evet ya. Ama yani hani işin özüne gelirsek gerçekten o kadar üzülmemişimdir. Yani şarkılardaki kadar üzülmemişimdir yani.

0: role girip de kendini bambaşka biri gibi hissedip bir hayat ya da bir duygu yaşıyor gibi düşünüp yaptığın bir şarkı en değişik ama yani yoksa bu da ben miyim? Bu nasıl bir şey oldu deyip sonra kendi ruh haline şaşırdığın bir şarkı var mı varsa hangisi?
1: Ya beni çok etkileyen bir şarkım var. Bayılıyorum o şarkıya yani. Söylemeyi de çok seviyorum konserlerde. İşte hani yazarken de dinlerken de çok keyif almıştım. Bitti Masal diye bir şarkı. Ya aslında bir rol ya da olmamış bir şey değil yani. Gerçekten kötü bir durumdaydım yaparken işte hani uzun zamandır uyumadım diye başlıyor şarkı. Gerçekten uzun zamandır uyumuyordum, uyuyamıyordum falan böyle. Birazcık böyle 1'e 10 kattığım bir şarkıydı duygusal anlamda ama bana öyle hissettirdiği için yani bu yalandan değil. O bitince şey olmuştum böyle abi ne yaptım ya hani
0: Nasıl onun
1: hakikaten bu
0: sözleri? Biraz
1: kadar
0: hatırlatsana.
1: uzun zamandır uyumadım kollarını al beni bu duvarları duyuyorum yokluğun yıkar evi diye.
0: Derin.
1: Evet.
0: Biz de deriniz diyorsun.
1: Biz de deriniz. Yani
0: Bitirdiğinde öyle dedin herhalde.
1: evet,
0: Derinmişiz biz de.
1: gerçekten bitirince şey oldum yani hani bu da ağır oldu biraz dedim ya hani beni de yordu. Dinlerken ben de üzüldüm sonrasında. O kadar tepki vermem normalde yazdığım şarkılara. Çok beğenmiştim
0: Böyle de bir insan kendi
1: ama.
0: yazdığı şarkıya üzülüyor. Çağan Şengül'ün geleneksel bir yanı da var. Hala albüm yapmaya devam edenlerden. Çok az
1: Evet.
0: kaldınız.
1: Ya ben işte hani çok dinlediğim insanları işte çok sevdiğim idol olarak gördüğüm için böyle. Hani onların albümleri çıkardı ve albümün bir adı vardı ya böyle hani albüm çıkarmak. Albüm kaydetmek falan çok havalı şeyler bence. O yüzden yapmıştım aslında ilk albümümü. Tabii o dönem yine tüketim çağındayız.
0: Na denk geldin.
1: Aynen yine o yüzden yani hani 10 tane 11 tane şarkı

0: vermek yerine tek tek vermek insanların daha sindirmesini sağlıyordu. Ben 11 tane birden vermiştim. Sonra yine verdim. Sonra yine verdim. 3 tane albümüm var.
1: Ama albüm tabii sen havalı bir yerinden de bakıyorsun,
0: Evet.
1: kıymetli bir yerinden de bakıyorsun. Dediğin
0: Tabii
1: gibi
0: tabii yani çok manevi olarak çok şey bir şey bence. Doyuran bir şey beni yani.
1: müzisyen için de öyle,
0: Evet.
1: dinleyici için de öyle, yayıncı için de öyle. Yani şöyle şeyler yapıyorduk, albümleri tutuyorduk, böyle yakın plan
0: Evet.
1: gösteriyorduk
0: Benim evde
1: falan.
0: hala ilk albümümün plağı var bende.
1: Ha mesela,
0: Aynen
1: ya da
0: görüyorum ve mutlu
1: imzalayıp
0: oluyorum
1: getiriyorlardı
0: onu.
1: falan. Böyle evde diziyorduk onları falan. O anlamda da kıymetli bir şey. Şaka bir yana, müzikal anlamda da aslında kıymetli bir şey. Devam edecek misin yapmaya?
0: Ya ederim mutlaka ama bu ara bir tane üst üste verdim. Bir 7 şarkılık Mazi diye bir albümüm vardı. Eski şarkılarımı tekrardan revize edip yayınladığım bir albümdü. Ondan önce de Yalnız diye yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmıştım. Onlar çok üst üste geldi gibi hissediyorum. Bir de çok da yormak istemiyorum dinleyiciyi de. Birazcık single devam edip yine bir ara yine albüm yapacağım. Yani albüm yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Yapacağım sürekli.
1: Belli. Onu ben sana bakınca ya da sesini duyunca, müziğini duyunca tahmin edebiliyorum. Senin müziğinin bir ritmi var mı? Programımızın ismiyle müsemma.
0: Slow pop olabilir belki.
1: Diye adlandırırsın.
0: Alternatif
1: Ya da
0: olabilir belki.
1: kendine özel, özgün bir kelime bulman
0: Ha.
1: gerekirse.
0: Ne olabilir bilemedim. Üzgün, üzücü.
1: Yine ben aynı şeyi programın başında söylediğim
0: Hüzün.
1: şeyleri. Kalbi minör.
0: Evet, aslında. Aa, doğru.
1: Onu
0: Başta
1: ben buldum.
0: söylediğimiz o
1: Evet, başta
0: slogandan devam edelim bence
1: söylediğimiz
0: de.
1: sloganla devam edebiliriz. Konser takvimin nasıl?
0: Eskiden daha yoğundu. Bu ara işte o albümleri kaydetmekten de çok fırsat bulamadık derken biraz daha azız şu anda ama yine hani her yere gittik ya Türkiye'de neredeyse. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Yine işte haftaya yine çıkacağım. 3-5 gün sonra geri geleceğim falan. Öyle.
1: Peki kitleni nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir kitlen var?
0: Ya çok sahipleniciler çünkü ben gerçekten hiçbir şey yokken ve umudum da yokken yapmaya başladım bu işi. Ve insanlar onu gördü, o samimiyeti sevdi. Ya bayağı küçücük odamdan videolar yayınlıyordum. İşte kendim kaydediyordum, kendim yayınlıyordum şarkıyı. Aranjesini de ben yapıyordum o dönemler.
1: Modum yokken dedin ama.
0: Yani aynen,
1: Tamam. Çünkü
0: umudum
1: o
0: yokken.
1: çok çelişkili geldi. Nasıl modum yokken yapmaya başladın diye.
0: Umudum yokken yaptım. Yani müzisyen olacağım diye başlamadım ben bunu. Hani atayım bari dursun köşede kıyıda bir yerde diye yaptım. Bence onu yakaladılar. Ya bir şeyi çok zorlayınca hakikaten olmuyor ya. Yani ya nasibi zorlamak derler ya böyle. Olmayınca olmuyor. O yüzden hani oraya bakmıyorken orada daha güzel şeyler oluyor gibi hissediyorum ben. O şekilde
1: Peki
0: aslında.
1: umutlu musun şimdi? Umudun var mı
0: Şu
1: artık?
0: an umutluyum aslında.
1: Başlangıçta yoktu çünkü
0: Tabii
1: umudun.
0: yani artık şu an bu benim mesleğim oldu, işim oldu, işte sevgilim oldu. Yani her şeyim bu oldu benim. Ve mutluyum bunu yaparken de. Üretmekten çok mutluyum. İnsanların dinlemesinden, bir şeyler bulmasından, hala o yazılan yorumlarda işte bir hikaye anlatılmasından çok mutluyum. Bir şeyler paylaştığımı görmek çok mutlu ediyor hala beni. Devam da edeceğim yani tabii ki.
1: Sevgilim oldu dedin. Sevgiline sadık mısın?
0: Tabii.
1: Nasıl bir sevgilisin?
0: Çok iyi bir sevgiliyim.
1: En çok burada yükselmesi yalnız.
0: Çok iyi bir sevgilim gerçekten.
1: Kendini nasıl bir sevgili olarak tarif edersin?
0: Yani bir daha bulunması zor.
1: Oo, iddialı.
0: Evet.
1: O zaman müzik de seni kaybetmek istemez.
0: Çok isterim. O beni yine çekip çıkarttığı gibi yine elini ayırmasın yani üzerimden.
1: Çağım, başlarda niçin bu kadar umutsuzdun?
0: Ya zor olduğunu düşünüyordum ben bu işlerin. Öyle bir şey yüklemeyle olacak iş değil. Bunun hani yapımcısı vardır, işte albümü vardır falan. Hani bunlar çok meseledir ve ben bunları tek başıma halledemem. Öyle bir yetim de yok diye düşünüyordum. Ama oluyormuş meğersem.
1: Olmayan umudun doğdu.
0: Ha.
1: Tahminlerinin ötesine gitti ve artık bir umudun var. Hatta çok da fazla hayallerin var.
0: Kesinlikle.
1: Hepsini gerçekleştirmeni diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün
0: Umarım.
1: müziğin ritminde bizle beraber olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim davet
1: Sesine,
0: ettiğiniz için.
1: sözüne, notalarına sağlık. Nice güzel başarılar da denk
0: Çok
1: geliriz
0: teşekkürler.
1: diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmeye devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr

0: Sevgili dostlarım, bu hafta gene Berlin'den merhaba. Sevgili Sıddık Doğan'ın çocuk öğrencileriyle Alman öğrencileri Ingo Günto, Yuvin Vapna ve Şahin Yücel bizimle olacak.
1: Evet dostlarım, güzel sürprizler bekliyor sizi çünkü benim için de büyük sürpriz oldu. Berlin'de Türk çocukları burada doğmalarına rağmen saz çalıyor, Anadolu türkülerini söylüyorlardı. Ben şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum.
2: Çocuklar merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: Ben de iyiyim. Size Türkiye'den, kardeşlerinizden selam getirdim.
3: Aleykümselam.
2: Senin adın ne bakayım?
4: Elif Su.
2: Elif Su. Kaçıncı sınıftasın?
4: Beşinci.
2: O zaman kaç yaşında oluyorsun?
4: 10.
2: 10 yaşındasın. Kaç yıldır bağlama çalıyorsun?
4: 2,5.
2: Sıddık öğretmenin sana 2,5 yıldır bağlama mı öğretiyor?
4: Evet.
2: Peki, Türkiye'ye gidiyor musun tatilde falan?
4: Gidiyorum ama geçen yıl gittim.

0: Gittin?
1: Urfa'ya.
0: Aa, Urfa'ya gittin. Senin adın ne bakalım?
2: Elif.
0: Ah, sen de mi Elif? İki tane Elif'in arasına oturdum ben. Dilek dilemem lazım demek ki. Sen kaç yaşındasın?
2: 8.
0: Kaç yıldır sen saz çalıyorsun? Ne kadar zaman?
2: 1 yıl.
0: 1 yıl oldu. Peki hiç Türkiye'ye tatile gittin mi?
2: Evet.
0: Nereye?
2: Afyon'a.
0: Ha, biriniz Urfa'ya, biriniz Afyon'a. Peki. Bize ne çalacaksınız?
2: Hepimiz kardeşiz.
0: Aman ne güzel. Bu savaşlar çok kötü değil mi? Ya çocuklar ölmese, savaşlar olmasa. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Hadi o zaman çalalım.

0: Değerli dost Sıddık Doğan, Berlin'de izlediğiniz bu güzel çocuklarla birlikte aynı zamanda yetişkin Almanlara da eğitmenlik yapıyor. İşte Yoin bunlardan bir tanesi.
1: Hi Jürgen. Jürgen kaç yaşında?
2: Ich bin 38.
3: 1938 doğumlu ve şu anda 87 yaşında.
1: 87. Yani o savaş dönemini yaşadı.
3: Savaş dönemini yaşadım. Çocuk olarak ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadım diyor.
1: Ne düşünüyor? Savaşla ilgili ne düşünüyor?
2: Ich denke, der Mensch hat es verrückt. Sie lernt nicht
3: aus den Kriegen. Deli diyor, diyor ve çıldırmış diyor. O kadar büyük savaşlar yaşadığı halde halen savaştır diyor. Savaşlar var diyor.
1: Şimdi yalnız mı?
2: Ich bin verwitwet, habe aber eine Lebensgefährtin.
3: Birkaç yıl önce eşi vefat etti. Şu anda bir hayat arkadaşı var. Yakın yaşlarda. O da şu anda biraz rahatsız. Bir şey geçirdi. Hastalık geçirdi. Onunla ilgileniyor. Yani bu yaşta hem kendisine bakıyor hem ona ilgilenmek zorunda.
1: Antalya'ya gelmiş mi daha önce?
2: In Antalya.
3: Antalya'ya çokça geldi.
1: Peki ne hissediyor bu türküleri çalarken? Onun için farklı bir yabancı müzik mi hissediyor?
2: Dazu muss ich sagen, die
3: müzik içimde varmış ama tanımıyormuşum diyor. Ben onu tanıdıktan sonra onu hissettim ve içimde olduğunu diyor. Tanıdıktan sonra yaşamaya başladım diyor.
1: Peki bu çalacağımız eserin anlamını biliyor mu?
2: Von Melis Akarsu, der
3: çok korkunç bir olaydı diyor. 93 yılında onun yakılması, ölmesi. Ben onu hissediyorum diyor. Onu duyguyu verebilecek miyim bilmiyorum ama diyor, işte deneyeceğim diyor.
1: Fanatizm çok kötü. Nasıl ki Solingen'de genç ailesini fanatik dazlaklar maalesef kundakladılar, evlerini öldürdüler. Sivas da aynı aslında. Yani insanlık adına fanatizm çok kötü.
3: İnsanlık aslında diyor kardeşçe yaşaması gerekir diyor ama diyor bunu başaramadı diyor. Sanki diyor genlerimizde varmış gibi birbirimizi yok etmek için yaratılmışız gibi diyor.
1: Biz şimdi kardeşçe müzik yapalım.
2: That's nice.

0: Birlikte çalarak çok anlamlı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Muhlis Akarsu da benim bir ağabeyimdi, tanıdığım ağabeyimdi. Bir Alman'la birlikte Muhlis Akarsu'nun türküsünü okumak bence çok güzeldi. Dankeschön.
1: Tüylerim diken diken oldu diyor.
2: Ingo çok esprili bir adam. Türkiye'de de yakından dostları var. Kendisiyle kısa sürede kaynaştık. Sizi bu güzel insanla baş başa bırakıyorum.
0: Ingo. Hello.
3: Merhaba.
0: Güzel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha,
3: ben iyiyim.
0: Çok iyi.
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkiye'ye geldin mi?
3: Evet. Her yıl.
0: Her yıl geldin.
3: Her yıl Nisan'da, Mayan.
0: Nisan, Mayıs'ta?
3: Mayıs'ta.
0: Nereye gidiyorsun?
3: İzmir.
0: Evet.
3: Efes.
0: Efes.
3: Selçuk.
0: Selçuk. Efes güzel
3: çok,
0: değil mi?
3: Çok güzel. Ve Bafa Gölü.
0: Bafa Gölü, evet.
3: Kapıkırı.
0: Kapıkırı. Tamam. Sıdık Hocam, kaç yıllık öğrencin?
1: Neredeyse 10 yıl civarında, 10 yıldır geliyor hemen.
0: Öyle
1: hemen
0: mi? 10 yıldır burası bir belediye okulu değil mi?
1: Burası Türkiye'deki karşılığı belediye konservatuvarı.
0: Belediye
1: bir
0: konservatuvarı.
1: Alman okulu.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı işte 6000 öğrencisi olan, 600 öğretmeni olan bir okul.
0: Çok
1: Alman
0: iyi.
1: Okulu. Bizim bölümde işte aşağı yukarı 200-150-200 civarında öğrencimiz var. Bizim
0: aynı
1: bölümde.
0: Zamanda Ingo da senin bağlama öğrencisi.
1: Bağlama öğrencisi, evet.
0: Seviyor musun? Did you like?
3: Çok seviyorum. Seviyorum çok çok.
0: Evet.
3: Bağlama, türküler.
0: Türküleri seviyorsun. Evet. Müzik öğretmenisin zaten. Müzik öğretmenisin. Dansçısın ama bir de değil mi? Barok danstı.
3: Evet.
0: Yapıyorsun. Benim Antalya'da bir okulum var. Sanat okulum var. Antalya'ya gel, orada dans öğret.
3: I'll do this.
0: Okay. I wait you. Bekliyorum seni. Okay. Peki ne çalalım?
3: Düzdara.
1: Düzdara. Düzdara.
0: Hoca Adıyamanlı tabii.
1: Adıyaman, evet. Adıyaman Gölbaşı. Aşağı Nasırlı köyü. Ben de köyüme selam yollayayım.
0: Evet.
1: Bana torpil yaptı bugün.
0: Tamam.
1: Adıyaman türküsü.
0: Bu güzel oldu. Bir Alman müzisyenle birlikte, evet. Sıdık Hocam'ın Türkiye'deki
1: memleketin türküsü
0: çalalım. Evet. Hadi
1: Adıyaman. Bir şey.
0: Hadi. Bir, iki, üç.

0: Muhteşem inko. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu okul aynı zamanda bir entegrasyon sağlıyor değil mi?
2: Evet. Burada çok sayıda yani hemen hemen %10'u öğrencilerin Alman.
0: Evet.
2: Bu anlamda ortak beraber konserler yapıyoruz. Türküler söylüyoruz. Seyirciler bu anlamda tabii herkesin kendi çevresine geldiği için seyirci de karma oluyor. O anlamda çok önemli bir görev aslında. Burada yani yüzlerce çocuk da eğitim görüyor, bağlama öğreniyor, başka yerde piyano öğreniyor, sonra birleştiriyoruz. Bu anlamda kültür yoluyla iletişim, en sağlam iletişim, en kalıcı evet. iletişim diye.
0: 6000 öğrencisi var.
2: 6000 öğrenci var.
0: Belediye okulu burası.
2: Belediye okulu, devletin okulu.
0: Devletin okulu.
2: İşte 600 öğretmen.
0: 600
2: öğretmen çalışıyoruz. Yani büyük bir sayı, büyük bir üniversite gibi bir şey.
0: Evet, kutluyorum. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Görüşmek üzere Türkiye'de. See you again in Turkey.
1: Evet.
0: Evet.
3: Değerli dostlar, Şahin Yücel Türkiye'de okuma yazma öğrenmeden Almanya'ya gelen bir kardeşimiz. Ama müzik aşkı ona klipler çektiriyor, müzik organizasyonları yaptırıyor ve ilham perisi de türküler besteletiyor.
0: Şahin kaç yıldır Almanya'dasın?
1: 29 yıldır buradayım hocam.
0: Nereden geldin Almanya'ya?
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da. Ne iş yapıyordun İstanbul'da?
1: Tekstil iş yapıyordum.
0: Tekstil. Burada ne iş yapıyorsun?
1: Burada boya işi yapıyorum.
0: Mesleğin boyacılık.
1: Evet.
0: Fakat müzikte aşkın.
1: Müziği seviyorum. Severek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Evet.
0: Tuğrul Şan'ın okuduğu bir Karadeniz türküsü var. Sen yazmışsın onu, sen bestelemişsin.
1: Hem nacizane bir şeyler karardık. Hoşuna gitti, okumak isterim dedi.
0: Evet.
1: Biz de seviniriz dedik.
0: Şimdi okudu. Onu seninle birlikte okuyacağız. Seviyorum. Ben de böylece yeni bir Karadeniz türküsü öğrenmiş olacağım senin besteni.
1: Eyvallah.
0: Tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi o zaman.
1: Eyvallah hocam.

Sevgili dostlarım, biz gene finali çocuklarla yapalım. Pırıl pırıl, tertemiz yürekli, Berlin'de doğmuş güzel çocuklarımızla.

Sevgili dostlarım, Sümer Ezgi ile Anadolu'dan Geldik programı bu hafta da Berlin'deydi. Çok hoş anılarla dönüyoruz. Haftaya görüşmek üzere sizi kalbimizde saklayarak sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
6: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tridine yandım. Öyle bir şey var değil mi?
2: O dedekleri tirit, bu tirit mi acaba?
3: Evet, bence o tirit.
4: Çünkü sonunda da çok lezzetli. Dibindeki yağlara banıp ekmeği bandırıp
3: oradan yemek geliyor. İnsan.
4: Bence oradan geliyor diye düşünüyorum.
3: Ha, onu banlıyorsun sonra.
4: Evet, tridi yiyorsun, ondan sonra da tridine banıyorsun.
2: Şey var ya, bu bıçak arası var ya. Şu bıçak arası var ya, hani böyle daha parçalı et. Bu bana daha güzel geliyor yani.
4: Bir de bamya çorbası vardı.
1: Bamya çorbası.
4: O da çok güzeldi bence. Ben de ilk defa denedim Konya'da.
2: Evet.
4: Buraya özgü bir yemek herhalde o da, çorba.
1: Vallahi isim vermeyeceğim de biz ilk geldiğimiz gün bir yerde hep beraber çorba içtik ya, ilk akşamın finalinde. Mağaranın finalinde. Oo. Aklım fikrim orada kaldı. Görevimiz ne bugün? Bakıyoruz. Görevimiz yine müzik de. Nereye gidiyoruz?
5: Nereye gidiyoruz bir bakalım.
2: Yo, müzik garanti. Müzik kesin.
1: Rotamız müzik. Bence Süleyman bunu sen oku.
2: Okurum.
1: Sana okutmak yok. Sen arabanı güzel kullan. Başka bir şey istemiyorum.
2: Ha. Bak burada biraz değişiyor olay. Bu bölümde iki farklı mekanda iki farklı ruh haline ses olacaksınız. Yolculuğunuz Zazadin Han'da başlayacak, Meke Gölü'nde tamamlanacak. Şimdi diğeri de Meke Gölü.
4: Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Tarihin gölgesinde taşların sessizliğiyle konuşun. Bu mekanda iki parça müzik yapmanızı istiyoruz. Ezgileriniz Han'ın geçmişiyle bugünü birleştirsin. Sade ama etkileyici olsun.
1: Kervancıların müziği gibi, kervan müziği gibi.
4: Bakalım merak.
1: Dede gibi.
4: Bir önceden bir bakalım neredeymiş, nasıl bir yermiş.
2: Bakalım onu.
4: 1235-1236 yılları arasında 1. Alaaddin Keykubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
1: Evet.
4: Dikdörtgen planlı kesme taştan yazlık ve kışlık olarak avlu inşa edilen bir han, bir kale görünümündeymiş. Taç kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktaymış. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme tekrar açılmıştır.
3: Harika.
2: Bayağı tarihi bir şeye gidiyoruz.
1: Evet, güzel. Diğeri?
2: Diğeri Meke Gölü.
1: Meke Gölü.
2: Orada da işte bir dua mucizesi, bir zaman yolculuğu gibi. Bak burasını merak ettim işte.
4: Ama Meke burada... Gölü çok garip görünüyor burada.
2: Görevde burada 6 parça müzik icra edin. Kuruyan gölün hüznünü, doğanın derinişini ve güzelliğini sesinize taşıyın.

0: Ya size değil, ruhunuza eşlik etsin.
1: Metin yazarımız var ya, aşk adamı.
0: Abi yani bunu okurken ben de şöyle, şimdi ben bunu okurken hani normal bir metin gibi okuyamıyorum. Böyle şiir okur gibi okumaya teşvik ediyor beni yani. Öyle bir yazı çünkü.
1: Biz müzisyeniz ama da yani. Hassas insanlarız yani, duygulu insanlarız.
2: Peki. Meke Mağar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir mağarın suyla dolması, günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir gölmüş. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından almıştır.
1: Bugün iki yerde konserimiz var. Bir handa, ne hanedir? Zaza din hanına gidiyoruz. Sanırım bugün dingin şeyler çalmamız lazım. Ben mutluyum. Sakin.
3: Zaten Konya çok sakin bir yer gibi geldi bana abi ya.
0: Ama müziğimize de yansıdı ya.
1: Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Rotamız müzik.
3: Devam et.

0: bizi. Akşam konsere gel, tamam mı? Şimdi bir gün, çocuklar bugün ne yapalım biliyor musun? Bekir Gölü'ne gideceğiz ya.
1: Evet.
0: Onun suyu kurumuş. Gölde su yok şu anda. Öyle önceden varmış ama şimdi kurumuş. Bence orada öyle full Karadeniz yapalım. Belki su geri gelir.
2: Belki yağmur yağar.
0: Belki yağmur yağar. Tulum çalarız, işte ne bileyim, kemençe çalarız. Belki böyle hatırlar da buraya bir su dolar böyle. Mekke'de Karadeniz yapalım bol bol.
1: Okey.
0: İki tane enstrümantal yaparız, iki tane. Tabii ki Konya Belediyesi bence ilgileniyordur. Hiçbirinin bak, rengi farklı değil bak, diyor ya. Göze bakmıyor. Çok güzel ya.
1: Bütün evler temiz. Hep önü açık bu ev, ferah.
3: Bak satılık arsa, iki kat imanlı.
0: 11 tarihinde Konya Ticaret Evi'ni kurmuşuz. Kimya Hatun Koparatı.

Mekke Gölü'nden herkese merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Bugün Konya'nın Mekke Gölü'ndeyiz ama gölün sanırım suyu kurumuş. Biz de bugün böyle bir karar aldık. Karadeniz dağlarında çok su olduğu için belki bu Karadeniz ezgileri bu Mekke Gölü'nü biraz doldurur ve bu güzelim doğa eski halini alır ve kuşlar, böcekler yine burada uçmaya başlar. Programımızı bugün Karadeniz müziğiyle devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, Konya Mekke Gölü'nde sevgiler.

0: Evet arkadaşlar, akşam serinliği güneşimiz de batmak üzere. Biraz hava serinledi. Sanırım Mustafa üşüdü, titremeye başladı Mustafa. Bir mont vereyim mi sana?
1: Olur abi.
0: Bence hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar Mustafa'ya bir mont verelim. Sizden isteyen var mı?
2: Valla ben de alabilirim.
0: Oo, tamam, herkese mont verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hadi bakalım.

Montları da giydik, biraz da horon oynayalım dedik. Biz oynamasak bile siz oynamışsınızdır belki ama şimdi ısındık. Geri kalan bölümü Zazadin Han'da geçireceğiz, kaydedeceğiz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini saymaya gerek yok. Emeklerine sağlık diliyorum onlar için. Kendi adıma onları kocaman alkışlıyorum. Zazadin Han'da görüşeceğiz. Birazdan oradayız. Sevgiyle kalın. Herkese tekrardan merhaba diyoruz. Önce Meke Gölü'nde güneşi batırdık Karadeniz türküleriyle. Ondan sonra şimdi ay ışığında Konya Zazadin Han'ın önünde gecenin bu vaktinde ay ışığında türküler söyleyeceğiz şimdi. Önce güzel bir türkü söyleyelim. Neredesin sen? Biz neredeyiz? Zazadin Han'dayız. Konya Zazadin Han'dayız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Azra Gül'üne sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bizi bir türküde böyle duygulandırdın, aldın, götürdün. İç Anadolu'nun böyle güzelliği var. Yani Ankara'sı, Konya'sı, Kırşehir'i, ya daha doğrusu Türkiye'nin bütün güzellikleri güzel de o İç Anadolu'da başka bir yapı var.
1: Bambaşka bir hava var.
0: Üzünlenince tam üzünleniyorsun böyle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sonra gel yanıma geldi. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Konya sabah Meke Gölü'nden, akşam da Zazadin Hanı'ndan selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla kalın.
1: Abi Bozkurt'dayız. Bozkurt'un tezenesini doyamadım. Bir tane daha okuyacağım ondan.
0: Bir Bozkurt tezenesi daha yapalım. Helal edelim.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Bravo, ellerinize sağlık. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programı ile huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık siz kıymetli izleyenlerimiz için. Acem Aşıran makamı ile başladık. Şimdi başka bir makama geçiyoruz. Biraz daha güncel bir eserle devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlarım.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Şöyle eskileri yad ettik. Yine güzel eskilerden bir şarkı gelecek. Seni yakacaklar benim yerime.

Teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, yüreklerinize sağlık. Şimdi birazcık hareketleniyoruz. Güzel bir eser geliyor. Bakalım ne geliyor.

Fıkır fıkır çok güzel bir şarkıydı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biraz flamenco bir tarzda oldu bu güzel şarkı. Şimdi daha popüler, daha nostaljik eskilerden bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

Böyle. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili Nilüfer'den ben bunu ilk çocukken dinleyip öğrenmiştim. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle hatırlayalım istedik. Yine hareketli bir şarkı. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Fıkır fıkır hareketli bir şarkıydı. Şimdi birazcık hemen yerime geçeyim. Daha slow, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne gelecek.

Teşekkür ederim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Sevgili Zerrin Özer'in yorumladığı çok güzel bir şarkı. Ben de yorumlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum zarif davranışınız için. Şimdi başka bir tarza geçiyoruz hemen. Havamızı değiştiriyoruz. Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Boracığım, senin güzel Hicaz Taksim'in içinde sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden Aşikar programıyla görüşmek ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın efendim.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Aslı Hünel'in sunduğu Aslı Olan Şarkılar yakında TRT Müzik'te.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Bu telefona ne deriz?
3: Vay.
2: Çok güzelmiş ya. Ha,
1: onun özellikleri
3: bu
1: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: Ha? Hayırlı olsun.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: ev barkı terk
1: Uğur Önür.
0: Dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkak bir gübe göçek.
1: Ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algülof'la...

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şartlı şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyonu geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Vay, vay. Eline emeğine sağlık, harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: Yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. De, evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de hep en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim. Hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam. Hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle, sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu... Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha,
1: ya,
0: buradan
1: evet,
0: başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Evet, kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksiler.
0: Çünkü şöyle şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır.

0: Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider diye. Ciddi söylüyorum.
1: Çok soğuk.
0: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk. Gerçi Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Atışma var.
1: Şaka bir tarafa, hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye döndü.
1: Gerçekten çok güzel. Acayip bölge oldu bütün geçen deniz
0: oradaydı.
1: Kayaklar
0: da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri lazım.
0: İnce ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı.
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum. Gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor? Evet,
3: Kars'la ortasında birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada yarı değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: Var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel, memleketin
1: anne
0: her yeri
1: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi üniversite konservatuvarı?
1: Tabii ki bizde yani tabiri caiz hani... silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
0: Allah
1: vardı. Bak
0: eylesin.
1: Şu feleğin içine mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen. Nilüfer'de.
0: Çikolata renkli şarkımız
1: evet
0: anons ederdi.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben Sazcı'ya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
0: Vay
1: o da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz 3 kız kardeşe verdi. Onlar da...
0: 3 kız kardeş misiniz?
1: Evet, 3 kız kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler.
0: Ne güzel
1: diyebilirim.
0: Ya. Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi?
1: Ben,
0: yudum yaptı.
1: Şöyle söyleyeyim. Esmesin ayrılık diyebilirim.
0: Esmesin ayrılık.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok izlendi, çok sevildi. Dizilerde, hala dizilerde.
0: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
1: Yazmamıştık sen söyleyince. İyi
0: evet.
1: De oldu aslında biliyor musun?
0: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye söyledim.
1: Evet, Esmesin ayrılık.
0: Esmesun olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Asan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
1: Çok.
0: Bugün Ahmet Kaya'ya
1: şey
0: da bir göndermemiz
1: mi?
0: Var.
1: Sana mi? Özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
0: Sağ olun.
1: İnan.
0: Harikasınız.
1: İnan ilk kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
0: Harikasın.
1: Dolayısıyla
0: evet, ters köşe şarkılar.
1: Hani ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
0: Hiçbir
1: olur
0: şey olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
1: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
0: buradan
1: Kaya şarkısı.
0: Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
1: Aynen.
0: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
1: Senin piyano olduğunu daha başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
0: Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: görsen nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet
1: olsun. Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun. Her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum. Türk müziğini çok seviyorum. Klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Kulağına hoş gelin. Her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın. İnsanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk. Eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın diye. Hakikaten aynen. De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor. Bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada. Gerçek sevgi orada. Samimiyet orada. Her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesile yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki evet. Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli.
0: Çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
0: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz.
1: Evet.
0: Veya popçulara bir tane söyledik, rockçulara bir tane söyledik değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden yani, ben de
0: Volkan
1: onun...
0: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
0: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle anmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Hani,
0: onu
1: anladım,
0: yazmışsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
0: öyle
1: sizlerle.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
0: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan
1: benim.
0: Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar de buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum. Evet,
2: her telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir yer. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğumlu yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansla da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 artı 4
1: gibi. İlkokul bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Halik'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay ayrıca maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif
1: çok Sağ ile
2: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk umarım. Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
2: Kanalları var.
1: Aynen.
2: Hani o yüzden o
1: gitmeyecek
2: çünkü...
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse dönülüyor. Gitsin, dönsün, dolaşsın yine gelecek.
2: Halk müziğine sanat
1: yer
2: müziğine.
1: Halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar
2: yine.
1: Kaya, evet.
2: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: Stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalma. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeskti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
0: yani
1: böyle bir albümde.
0: Halk müziği olarak çıkmadı.
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeskti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın, ya konservatuarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
0: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de de bestesi.
0: O da çok
1: Bakşiş
0: değerli.
1: Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
0: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
0: canım,
1: yani çok güzel.
0: Genç yaşta
1: geçti.
0: Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun. Ercan
0: güzel
1: Saatçi
0: Ercanlar
1: olsun.
0: Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyük
0: bir
1: demek.
0: Beş, bir 7-8 yaş
1: aynen.
0: Kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama İTÜ, o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o Mahsunlar kantinimiz falan. Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya çalıp söylerdik.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben müthiş teşekkür bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum
1: öyle.
0: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma evet. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Enes hep anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
0: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu gibi böyle.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
0: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda.
0: Bir tane şarkı yaptı.

0: Yıllardır hala şarkı
1: Hala
0: devam ediyor.
1: söylüyoruz.
0: Değil mi?
1: Hala o şarkılar
0: Metin abiye
1: unutulmayacak.
0: de buradan sevgilerse. En son onu
1: Sevgiler.
0: bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimi sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
1: Çok
0: müzisyenler.
1: kıymetliler
0: Müthiş bir
1: gerçekten.
0: ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok fazla
1: Aynen.
0: anmak lazım.
1: Evet, gerçekten.
0: Sonra üzülüyoruz.
1: Gerçekten öyle.
0: Ayağına sağlık tekrar.
1: Çok
0: Herkese,
1: teşekkür ederim.
0: senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. NextRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için NextRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

0: Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok tatlı bir oyuncumuzu, bir konuğumuzu getirdik, davet ettik. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk.
2: Bolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı diyarlarda. Bize saadet nasip şimdi uçuk rüyalarda.
1: Ajansa kaydolun birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle.
2: Başka senden başka gözüm görmez hiç kimseyi senden başka senden başka.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
4: Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği akşam sefası muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İran müziği. İran'dan bir üstadı ağırlıyoruz. Kendisi zaten uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. Aslan Hazreti. Hoş geldin Aslan abi.
1: Hoş bulduk.
0: İlk başta icra ettiğin çalgıyla başlayalım diyeyim. Bize hangi enstrümanı çaldın, bu çalgı nedir diye sorayım abi.
1: Bu çalgı kamançadır. Yani Azerbaycan, Kafkas bölgesinde daha çok çalınıyor. Hı. Tabii benim biraz sazım daha farklıdır ben ona.
0: Bu şey, sohbetimizde şey demiştim. Ben ne Fars kemançesi ne İran kemançesi çalıyorum. Ben Arslani kemançesi çalıyorum. Bu kendi kendin için kendi tarzda yaptığım bir

0: boyut ve oranları farklıdır ki daha değişik bir ses alıyoruz. Kamança dememin sebebi de şudur. Kamança dediğinizde bir başka bölgenin saz oluyor. Kemençe dediğinizde zaten Türkiye'de iki tür kemençe var. Ufak telaffuzla sazın tamamen şekli ve sesi değişiyor. Veya İrani kemançe diyoruz. Şu şekilde yazılıyor. Ölçüler farklı, sesler farklı.
1: Azeri kemençe ile İrani kemençe arasındaki fark nedir?
0: Aslında çok bir görüntüde çok benzerler yani. Ama ses olarak ses karakterleri farklıdır. İrani kemançede sap daha uzundur. Teknesi daha ağız kısmı dar ve arkaya doğru uzuyor. Ve bunun ses cinsi daha değişiktir. Kullandığı deri cinsinden farklı, teller farklı. Yani sonuçta baktığımızda tamamen farklı bir sestir.
1: Şimdi İran müziğinde merak ettiğim şey şu, destgah ne demek?
0: Şimdi destgah müziği ve sözü bir tek İran ve Azerbaycan makamlarında kullanılan bir şeydir. Destgah yani bir sistem anlamına geliyor kelime anlamı. Yani küçük makamlar ve ana makamlardan oluşan bir sistemdir. Mesela diyoruz ki çargah destgahı. Çargahın içerisinde bunun maye, balikebuter, besteniger, gövheri bu şekilde gidiyor mesela çalınıyor. Mesela başta piş deramet çalınıyor ki Azerbaycanlılar ona deramet diyorlar. Sonra maye kısmı ki ona da İran'da deramet diyorlar. Biraz isimler karışık ama her şey sistem çok benzerdir. Çalınıyor. Oradaki hanende dediğimiz solist başlıyor gazel söylemeye. Bir makam bitiyor veya iki tanesini okuyor. Sonra bir ritmik bir şey ister şarkı olsun ki tesnif deniliyor. Ya da renk şeklinde okunuyor. Yarım saat 40 dakikalık bir makam silsilesi diyelim. O şekilde icra ediliyor. Buna destgah diyoruz.
1: Peki şimdi mahur destgahı mı yapacağız? Bir bestem var mahur diye, ben çok seviyorum onu.
0: O şöyle yani ilk improvize kısımlarını evet benim kendi çaldığım tarzdır. Ama o sonunda bahsettiğimiz o parça bir eski mahur deramedidir yani benim bestem değil o. Öyle bir
1: Tabii,
0: şekilde
1: ama
0: çalar.
1: onu çalalım, birlikte çalalım.
0: Olur
1: Ben de
0: olur.
1: defle eşlik etmeye çalışayım.
0: Olur.
1: Canla çalıyordunuz, onun yerine
0: Evet
1: ben
0: evet.
1: alayım.
0: Olur
1: Birlikte
0: olur. Çok
1: çalalım.
0: güzel. Tamam.

0: Şimdi Arslan abi benim merak ettiğim konu şu. Hani İrani müzik diyoruz ama İran müziğinde Türkiye gibi farklı kültürden bir sürü halk var. İşte
1: Evet.
0: Azeriler var, Loriler var, Kürtler var. Ehli Haklar başlı başına farklı bir müzik kültürü var. Sen nasıl yorumluyorsun bunu ve burada bir de Ehli Hak müziğini anlatmanı isteyeceğim.
1: Şimdi mesela ben İran vatandaşıyım, İran'da doğmuşum ama benim ana temel uzmanlığım Azerbaycan müziğidir. Çünkü orada yaklaşık halkın yarısı Azerbaycan Türkçesinde konuşuyor. Bu yüzden biraz böyle değerlendirmek lazım. Yani İran bölgesindeki Azerbaycan dili, Azerbaycan Türkçesi diyelim veya Türkçe biz diyoruz kendimize de biz Azeri dili kullanmıyoruz yani kendimiz. Ve Azerbaycan'daki kullanılan Türkçe dili aynı, kültür aynı, kullandığım sazlar aynıdır. Yani bak başka bir sınırdır, sınırda başka bir ülke ama aynı kültür, aynı müziği çalıyoruz. Ama İran'daki diyelim ki Farsi müziklerle bizimkinin farkı var. Ki ben onları da çalıyorum yani. Çok ayırmamak lazım. Müzik
0: Peki bu,
1: güzelse hepsini
0: evet tabii ki burada
1: kullanmak.
0: ehli hakları nereye koyarız?
1: Şimdi ehli hakları aslında bir etnik olarak değil de bir inanç olarak bakmak lazım. Çünkü tabii ki mesela diyelim ki bugünkü ehli haklık Sultan Sahak döneminden gelmiş ve o başlangıcı Gorani Kürtçesinde müzikler başlamış ve makamlar olmuş ama şu an İran her yerinde ehli haklar var. Biz mesela Türk ehlaklarıyız veya başka Fars var. Her dilde var. O yüzden onun etnik olarak değil, tamamen inanç müziği
0: Onların
1: olarak
0: temel
1: değerlendir.
0: çalgısı tembur.
1: Tembur'dur ve evet.
0: Üç telli. Bizim kopuza benzer delik yok.
1: Evet,
0: Ön
1: dede sazı
0: gövdede.
1: gibi evet. Yani dut kapak kullanılıyor. Telin daha çok tınısı duyuluyor. Elle çalınan bir şey yani bağlama tarzı, yani bağlama ailesi diyelim veya saz ailesi diyelim.
0: Bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi Aslan abiyle sohbet ederken kıymetli izleyicilerimiz şey
1: Evet.
0: demişti. Kemençe kendisi yapıyor bir lütiye evinde. Bayağı 3 metrelik bir ağaç taşımış, yorulmuş. Şimdi bir de hamallık tarafı oluyor.
1: Şöyle yani bu işi ikisini aynı anda götürmek çok zor bir iştir yani. Bir yapımdaki iş kazaları olabilir, el yorgunluğu olabiliyor.
0: İcrada
1: İcrada
0: zorluyor
1: çok
0: tabii ki
1: çok
0: ister
1: yani
0: istemez.
1: kaslar şişiyor, burada deri kalınlaşıyor. Bunlar çok zor bir şeydir ama ikisini de ben çok seviyorum. Ve ikisini de şöyle bir durum var. Buna inanıyorum ki bu işi ben yapmam gerekiyordu. İkisini de çalmak. Çünkü benim kadar bir icracı böyle lütiyer yoktur kemançede. O yüzden bu kadar geliştirebildik sazı.
0: Ne
1: Yani
0: güzel,
1: bu
0: belli de oluyor
1: şekilde.
0: zaten.
1: Evet.
0: O zaman yine bir şey dinleyelim mi? Yalnız sizden kemançenin
1: Tamam olur.
0: sesini dinleyelim.
1: Yalnız dediğiniz zaman ben bazen uzun çalıyorum.
0: Hiç
1: Bakalım
0: sıkıntı
1: şimdi
0: yok. Biz de
1: sınır.
0: zaten TRT Müzik'teyiz.
1: Tamam. Oldu o
0: Kanal
1: zaman.
0: müzik olduğu için istediğiniz kadar çalabilirsiniz uzun.

0: Hasan abi, ellerine sağlık.
1: Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür
0: ederim. Maalesef programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sohbetimize doyum olmuyor. Müzik olunca daha da doyum olmuyor tabii ki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. O güzel tınıları bizimle buluşturduğun için. Kapanışı da şöyle yapalım diyorum. Ben İran'dayken bir radyoda Puran'dan Akrab Ezofe Keçit şarkısını duymuştum.
1: Evet.
0: Onu ben santur çalayım. Siz Kemençe ile eşlik edin. Bir de bu bestenin hikayesini sizden de dinlemek isterim. Kimin bestesi?
1: Bu beste Ali Ekber Şeyda'nın bestesi. Hı-hı. Sözleri de Nasreddin Şah'a mansuptur.
0: Evet, Kaçar yani tam... Şah'ı.
1: Evet, Kaçar Şah'ı.
0: Birlikte çalalım.
1: Eyvallah.
0: Söylemeye çalışayım. Ben çok iyi Farsça bilmiyorum ama elimden geldiğince söylemeye çalışayım.
1: Eyvallah. Çok sağ olun.
0: Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. İran müziğini konuştuk. İran müziğinden bir şeyler çalmaya çalıştık. Haftaya tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

o güzel besteleriyle, o güzel sözleriyle gönüllerimize huzur getiren besteci, yorumcu ve söz yazarı Aykut Kuşkaya bizlerle beraber.

0: Defter uşşaka bizi de kaydetsin.
1: Amin, amin efendim.
0: Evet.
1: Ya.
0: Aşıklar makamı.
1: Ya.
0: Uşşak makamı zaten kendi tafsilatında aşıkların makamı.

0: olduğu hep ifade
1: Ya.
0: edilir.
1: Meyanda da diyor
0: Aşıklar.
1: ya efendim, malumunuz sözünüzü kestim. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım. Demek ki benim bir günahım var ki diyor, sen efendim o deftere
0: Varsa
1: beni kaydet. Varsa da affet de o
0: varsa da
1: kaydet
0: affetlerim.
1: diyor ya.
0: Ya bu işte birçok eser de münacaat, biliyor musun yani?
1: Aa öyle
0: Yakarış
1: efendim.
0: bunlar hepsi.
1: Ya.
0: Yani beni de kaydet.
1: Hem ne zarif,
0: Evet.
1: ne zarif bir
0: Evet.
1: yakarış. Ya.
0: Yakarış yani bu. Baktığımız zaman hal
1: Bana diyor bir kere kulum de yeter diyor ya. Ha o işte yani bu.
0: evet. Yani o uşakilerin efendim, o uşakların, aşıkların arasında olabilmek ne büyük bir
1: Ya.
0: devlet, ne büyük bir nimet.
1: Değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ya.
0: Baksana diyor ki, Hülya-i Visalin ile var dilde bin efkar.
1: Ya.
0: Aşkın ile mihnetlere ettin beni duçar.
1: Ya.
0: Hep bu ayrılık, biliyor musun? Ta Bezme-i Elest'ten bugüne kadar gelen hayal içinde insanların hep bu ayrılıktan, o ayrılıktan şikayet. Dert bu.
1: Ya. Gönlüme
0: Mihnet.
1: bir şey düşürdünüz. Bu söylediklerinizden sonra geldi. Müsaade ederseniz bir okuyayım mı
0: Estağfurullah.
1: bir dörtlük?
0: Eyvallah.
1: Mehmet Turan Yarar vardı, tanırsınız, Ankara'da çok
0: Evet.
1: kıymetli şair. Onun bir şeyi var, bu minvalde sözü var. Şöyle diyor: gözlerin var, yani bitmez bir baharım var benim. Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim.
0: Allah Allah.
1: Dehre sultan etse ayyar, ihtişamım eksilir. Ben öyle ihtişamlı biriyim ki diyor, beni dehre, dünyaya sultan etseler o ihtişamım eksilir. Fakat sen kulum derken sınırsız itibarım var benim
0: Allah
1: diyor.
0: Allah.
1: İşte bu yani. O deftere kaydetti diye diyor.
0: Ya. Bak, tecdid ola dersen
1: Ya.
0: yeni baştan bu dilini açar.
1: Ha.
0: Kaydet beni
1: Ya.
0: defter uşak amahım.
1: Vallahi ediversin ya.
0: Evet, etsin.
1: Ya.
0: Bizi de etsinler yani.
1: Eyvallah.
0: Uşaklar sınıfında inşallah bizi de sayarlar.
1: Ya.
0: Öyle ümit edelim bakalım. Tabii bu eser Enderunlu Ali Bey'e ait.
1: Ya.
0: Enderun tabii biliyorsunuz ki bu işin gerçek ocaklarından,
1: Tabii.
0: gerçek icra dairelerinden, Osmanlı'nın kendi içinde,
1: Ha.
0: sarayın içinde barındırdığı çok
1: Tabii.
0: mümtaz, çok mütena
1: Müthiş
0: bir,
1: insanlar
0: evet.
1: yetiştirdiler
0: Bugünkü
1: efendim.
0: Cumhurbaşkanlığı senfoni işte efendim dediğimiz o yapılanma gibi, ama burada tabii
1: Eğitim var, meşk var.
0: bir hakkın tabii
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütün veçeleri, bütün makamlarının geçildiği,
1: Ya.
0: efendim akla gelebilecek aşıklar dahil olmak üzere
1: Ya.
0: Anadolu'da ne kadar varit olan kimler varsa hepsi kabul görüp bir neşe buldukları bir alan, bir yer, bir ocak.
1: Ya.
0: Hali dertlerini anlatabilecekleri bir kapı.
1: Ya.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok önemli bir yapıymış vaktiyle.
1: Tabii,
0: Enderun.
1: tabii. Hocası efendim Dellalzade malumunuz. Yani
0: Evet.
1: İsmail'de de Dellalzade ve Enderuni Ali Bey.
0: Evet.
1: Öyle bir silsileden geliyor.
0: Evet. Bir hakikat anladım. Dünyada her şey yalan. Alaaddin Hoca. Alaaddin Yalçın
1: Kaynağı ne
0: Hoca.
1: serim efendim o?
0: Evet.
1: Ya.
0: Saadettin Kaynak.
1: Vay efendim.
0: Yani bakalım niye yalanmış? Bir dinleyelim bakalım.

0: Eyvallah.
1: Enteresan.
0: Müthiş.
1: Yani güler görüyor, gülerken ağlayan, ağlarken gülen
0: Ya.
1: mevzusunda her ikisinin de aynı kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
0: Eyvallah. Öğrencisi
1: Ya
0: kaynağın biliyorsunuz
1: tabii
0: Alaaddin
1: tabii.
0: Hoca da.
1: Evet.
0: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle Ruberi böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses yani buradan çıkıyor.
1: Allah
0: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi
1: Allah.
0: bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
1: Tabii.
0: hissettim.
1: Çok volümlü,
0: Baktım
1: çok
0: hocam
1: güzel.
0: dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan falan.
1: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
0: Amin
1: Orada
0: efendim.
1: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı o dönemler.
0: Ya.
1: Böyle bir ara holümüz var, orada oturuyoruz. Ben gittim koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki çok güzel bir Karciğer şarkınız vardı sizin dedim hocam. Taş plaklara okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteyinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü. Dedi ya dedi şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
0: Kendi de
1: kendi
0: unutmuş
1: bestesi.
0: ya.
1: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun? Nasıl dedi bunu dedi. Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi. Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan hocanın da çok taş plak okumaları var.
0: Eyvallah.
1: Evet.

0: Allah rahmet eylesin. Yani çok
1: Amin.
0: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Genetiğinde var. Kilisti kendisi hocam.
1: Tabii kilise.
0: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
1: Ya.
0: Oranın da mirasını taşıyor hocam.
1: Ya evi de kaynan çırağı
0: Ondan
1: oradan
0: sonra
1: da var.
0: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan eğitimi.
1: Ya. Zeki Arif keza.
0: Zekâ, evet.
1: Ya.
0: Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani?
1: Ya.
0: Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
1: O,
0: rahmet
1: oluyor
0: eylesin.
1: demek ki.
0: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
1: Evet.
0: lazım.
1: Çok yakın zamanda
0: Evet çok
1: Hakk'a yürüdü.
0: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım olmaz mı?
1: Olur efendim,
0: Evet.
1: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra vaktimiz
1: evet.
0: olsa da şöyle dursak.
1: Evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani. İnsanın
0: Ya.
1: bütün ruhunu içine çeken, halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını filan.
0: Ben Deniz
1: Siz de
0: öyle.
1: evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani
0: Ya.
1: bu bahsettiğimiz kabilden, bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki
0: Ya.
1: insanlardan bir tanesiydi hocam.
0: Abi. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
1: Evet.
0: lakabını kullanıyorlar
1: Evet.
0: yani. Bin
1: Evet.
0: ilim
1: Ezel.
0: sahibi.
1: Evet.
0: Ya gerçekten öyle
1: Tabii
0: hoca.
1: tabii. Yani bir
0: Ruhu
1: dönemin
0: şad olsun.
1: tabii. Ve birçok insana, birçok nezene de büyük kaynaklık

0: yapmış, yol
1: Eyvallah.
0: açmış,
1: Tabii.
0: onların ufkunu açmış, onları
1: Ya.
0: bu işe aşılamış,
1: Ya.
0: o zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
1: Ya.
0: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
1: Ya efendim.
0: Herkes için mukadder olan gidiş bu. Yani ne yaparsan yap. Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi tarabbane-i cem mi?
1: Ya
0: Bu eseri okumuş.
1: Hacı Arif'in meyhanesi.
0: Evet. Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım. Hoca neler yapıyor?

0: Mihri Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Müthiş bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik, bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynı tını, tizlerde de aynı tını görüyorsun böyle. Bir keman gibi bir ses. Tükenmeyen bir ses yani. Allah rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen. Bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz zaten. Ama işte bu nezahat ve bu güzellik bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan.
1: Ya.
0: O nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatırınız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: söz ve
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet.
1: Peki efendim.
0: Dinleyelim.

0: Vay efendim vay.
1: Bu eserin işte sahibinin belli olmamasının bir
0: Ya
1: hikmeti var. Şimdi
0: muhakkak muhakkak.
1: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
0: Eyvallah.
1: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
0: Ya.
1: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
0: Eyvallah.
1: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taş plaklara çok okumuşlar.
0: Evet.
1: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taş plak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
0: Ya.
1: böyle bir şey zuhur etmiş anladığım
0: Ya.
1: kadarıyla. Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
0: Ya.
1: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
0: Müthiş.
1: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
0: Ya.
1: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
0: Ne
1: Ankara'da.
0: mutlu.
1: Allah rahmet eylesin. O da çok
0: Amin.
1: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
0: Ya.
1: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere. Sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
0: Ya.
1: Tahir Hoca diyor ki, ya Erenler diyor, gidelim diyor, burada diyor karnımızı doyururuz, adama söyleyelim diyor. Gece vakti nerede bulalım yiyecek. İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi, keyifli, çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
0: Eyvallah.
1: giriyor, diyor ki kapat kapat diyor, o diyor şeyi, gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
0: Ay canım.
1: Adam da azarlıyor bunları, diyor ki olur mu öyle şey diyor.
0: Dalga mı geçiyorsun
1: Evet
0: benimle?
1: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki yahu kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor, merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki ya kardeş biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
0: Bu
1: filan.
0: da Hafız Buran.
1: Bu da Hafız Burhan diyor.
0: Yok
1: Adam bir
0: inanamıyorum.
1: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler falan hazırlıyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye, Hafız Burhan'a. Saz yok, bir şey yok.
0: Ya.
1: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
0: Ya.
1: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
0: Ya, büyük zat.
1: Eserin o giriş zeminini okuyor gazelin. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
0: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
1: Camlar böyle diyor titremeye başladı
0: Ya.
1: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımıza geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür diyor.
0: Allah Allah. Ya.
1: Düşünebiliyor musun?
0: Ya.
1: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye

Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar. İşleri bitmiş ve dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecek.

0: zedeyim, deva bulmam.
1: Ya.
0: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
1: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki gamzede ne demek, gamzedeyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem gamzedeyim, yani gamdan dolayı
0: Evet.
1: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin gamzesinden de bahsediyor aslında.
0: Tabii.
1: Malumunuz eskiler sevgilinin gamzesini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin.
0: Tabii.
1: Çahı Yusuf, çahı zenehten derler ona. Yani
0: Evet.
1: sevgilinin çukuru.
0: Evet.
1: Yani oraya düşer aşık. Çenesindeki
0: Gamzedeyim.
1: çukur.
0: Evet.
1: O gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O çağı zenehten dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor. Demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol çağı zenehten letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
0: Allah Allah. Allah
1: Sen diye bir de bana sor
0: Allah.
1: güzelliğini onun.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
1: Buyurun efendim.
0: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
1: İnşallah.
0: diyelim. Evet.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Penceresi'nden programında sizlerle birlikteyiz. Gönül Penceremizden şarkılar sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli arkadaşım Alparslan'la birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehsen'cim. Efendim hoş geldiniz Gönül Penceremize. İnanın sizleri öyle hasretle bekliyoruz ki bir hafta boyunca. Çok özlüyoruz, çok özlüyoruz sizleri, çok seviyoruz. Yine birbirinden değerli, muhteşem bir repertuarla huzurlarınızdayız. Bu programı hazırlamamızda bize en büyük destek sevgili kardeşim Umut Hoşgör ve muhteşem orkestramız ve Furkan, Esra ve Ata bizlerle birlikte. Umut'cum nasılsın? Sen de harikasın.
0: Sen güzel de kardeş. Öylesin. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine bizim programımızda birbirinden kıymetli şarkılar var. Birbirinden kıymetli bestekarların eserleri var. Güftekarların eserleri var değil mi?
1: Evet.
0: Ve sırada öyle güzel bir şarkı var ki sizler çok seviyorsunuz. Alp de onu öyle güzel okuyor ki. Benim çok kıymetli hocam Avni Anıl'a ait. Anonsunu sen yapar mısın?
1: Biraz kül, biraz duman. O benim işte.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ellerinize
1: ediyorum
0: sağlık
1: Neslihan'cığım.
0: Arkadaşlar. Ben ekran başında alkışları duyuyorum Alp'cim, senin için olan alkışları. Gerçekten çok güzel okudun. Gönlüne
1: çok
0: sağlık.
1: Teşekkür
0: Şarkı da o
1: ediyorum
0: kadar güzel ki
1: Neslihan'cığım.
0: değil mi?
1: Ama şarkı da çok güzel bir eser. Yani ölümsüz bir eser. Rabbim
0: Kesinlikle
1: Avni
0: öyle.
1: hocamıza ve bütün bestekarlara gani gani rahmet etsin inşallah.
0: Amin. Amin. Instagram adreslerimizi vermek ister misin? Bize
1: Hay hay.
0: Harika şarkılar istiyorlar bizden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Adresleri sen ver istersen, ondan sonra anonsu ben yapayım.
1: Efendim Instagram'da Alparslan Official alt tire benimki. Mehsem'in zaten başka Mehsem olmadığı için Türkiye'de Mehsems. Facebook adreslerimizde zaten Alparslan deyince çıkıyor. Bizleri takip ederseniz, etiketlerseniz ve bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz, inanın hepsini değerlendiriyoruz. Tek tek ve okumaya gayret ediyoruz.
0: Evet efendim.

0: Yine dinleyicilerimizin bizlerden çok istediği bir şarkı var sırada. Ben de çok severek okuyorum. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum diyelim mi?
1: Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.
0: Ya.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ne güzelsiniz. Maşallah size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, ben bu bölümde hep böyle izleyicilerimizin isteklerini okuyorum biliyorsun. Ama bugün ben bu şarkımı burada sayacağım çok kıymetli kişilere okumak istiyorum. Evet. Öncelikle TRT Müzik Kanalı personelimize ve bize sizlere seslerimizi ulaştıran Tonmeister'imiz Hasan Bakırcı Beyefendi'ye, naklen yayın ekibimize, kamera kontroldeki arkadaşımıza, grafik animasyon ekibimize, tanıtım ekibi, dekor ekibi, tekrar yayınlarımızı hazırlayan Batuhan Ergüder'e ve tabii ki bizim çok kıymetli ekibimize, burada bizlere, sizleri ulaştıran başta Aysel Yörükoğlu olmak üzere Havvacığımıza ve bütün ekibimize okuyorum bu şarkıyı izin verirsen.
1: Ve şu an ekranları başında bizleri her zaman dinleyen, zevkle izleyen kıymetli seyircilerimize okuyorsun değil
0: mi? Tabii ki. Bütün şarkılarımızı onlara okuyoruz zaten.
1: Başlarımızın tacısınız efendim.
0: Evet, çok kıymetlisiniz bizim için. Ben bu şarkıyı çok severek okuyorum.
1: Yeşilçam.
0: Evet, bir Yeşilçam şarkısı. Ben hep böyle programlarımızda ufak ufak Yeşilçam şarkıları okumaya bayılıyorum biliyorsun.
1: Damarımda kanımsın diyorsun. Yani.
0: Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Mesemcim,
0: çok
1: ağzına
0: teşekkür ediyorum
1: sağlık
0: efendim. Biraz çok psikopatça güzel bir şarkı ama güzel, değil mi?
1: Neyce?
0: Biraz psikopat sanki, böyle inan yaşatmam diyor.
1: Yok yok, yani aslında sevgide öyle aslında güzel bir güftesi var onun ki.
0: Çok güzel
1: ki,
0: güfte de.
1: Manevi yani, olarak düşündüğün zaman aslında çok güzel yerlere gidiyor güfte.
0: Güfte gidiyor ama yaşatmam falan deyince ben böyle bir onu, şey oluyorum ama okurken, ama güzel
1: başkasını
0: şarkı.
1: Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni diyen kim acaba, öyle düşünmek lazım
0: biraz. Bir de öyle söylemek biraz lazım. Yani, maneviyatta
1: Yunus,
0: düşün diyorsun.
1: Yunus Emre tarzı
0: peki
1: düşünmek
0: efendim
1: lazım.
0: Tamam, ben öyle düşündüm o zaman. Evet efendim. Şimdi okuyacağımız şarkı da kime ait sen söyle.
1: Erol Bingöl'e ait. Yıllarca
0: evet
1: İstanbul Radyosu'nda beraber oturduğumuz, yan yana
0: evet
1: oturduğumuz
0: efendim, Erol hocamız,
1: mesai arkadaşımız, değerli büyüğümüz Erol Bingöl'e ait. Çoktandır da hiçbir yerde, hiç programda dinlemediğim bir eser. Çok da güzel bir şarkı aslında, daha sık okunması lazım.
0: Dinleyicilerimiz de bence çok seviyorlar değil mi? Özellikle Türk sanat müziği severler. Bu şarkıları dinlemeye doyamıyoruz efendim diye mesajlar alıyoruz. Sen de alıyorsun herhalde
1: evet,
0: aynı mesajları
1: evet
0: değil mi?
1: Erol abimize sevgiler, saygılar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara.
0: Seni sordum, yok,
1: yok
0: dediler.
1: Dediler.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah. Ellerinize sağlık.
0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Harikasınız.
0: Bu güzel eşlikleriniz için. Sağ olun.
1: Efendim şimdi programımızın en güzel bölümlerinden birine geldik. Benim çok kıymetli arkadaşım, kardeşim Umut Hoşgör'ü buraya davet etmek istiyorum.
2: Yakışıklı Akşam, kardeşim benim, hoş geldin.
1: Yine sen ver. Evet.
2: Sensin bugün... Alp abicim o. Yakışıklı olan
1: vallahi
2: sensin.
1: Valla ben çok şanslıyım. İki tane yakışıklının arasında böyle kendimi çok şanslı
2: çok
1: hissediyorum.
2: Çok güzelsin.
1: Çok
2: maşallah.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Evet, dinleyicilerimize kameraya dönersen. Senden alalım anonsunu bugün. Biz çok heyecanla bekliyoruz değil mi Alp'cim?
0: Evet, her hafta olduğu gibi. Evet. Her hafta çok güzel eserler yorumluyorsunuz. Bakalım bu
2: teşekkür
0: hafta ne
2: ederiz.
0: Var?
2: Bu hafta yine bana ait bir eser. Sızı. Evet.
1: Şimdiden sızladık biz. Evet, bizim sızladı kalbimiz.

Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları. Ah, sevgilimi verin bana. İstanbul sokakları. Dünyam döndü zindana. İstanbul sokakları. Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları.

0: aramızda, sevgilimiz,
1: Hepsi, hepsi,
0: saygılarımız,
1: hepsi birbirine.
0: yollarımız. Hepsi birbirinden çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
1: Tabii, çok güzel.
0: Farklı bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
1: Telefon yoktu, internet yoktu.
0: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
1: Evet.
0: Evet abi, hangi eserle devam
1: Ya
0: ediyoruz?
1: bugün ne bileyim böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
0: Olur. Ben de eşlik ederim
1: Hadi
0: sana
1: bakalım.
0: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz abi.
1: At.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir yemek
0: Sana
1: oldu.
0: da. Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Değil mi
1: bakalım.
0: abi?
1: Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet Hoca'nın bir eserine
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümit'ciğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazı ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber Türkiye'nin en önemli müzisyenleri.

0: Ve şanslıyız.
1: Sağlık, evet.
0: Şanslıyım ben de onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
1: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
0: Evet,
1: Çok
0: çok
1: da gezdik,
0: eşsiz,
1: gördük
0: zengin.
1: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde aynı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
0: Özel bir türküdür. Çalalım abi senin tınılarınla.
1: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
0: Peki.
1: Hadi.

0: 8-11 Mayıs arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
1: Milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
0: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün Hicaz Saz Semai'ni icra etmeye gayret ettik. Efendim Refik Talat Alpman hocanın çok güzel bir saz semaiydi. İnşallah gönüllerinize hitap edebilmişizdir. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Halil Altıngöz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Hoş buldum.
0: İyisiniz inşallah.
1: Şükür hamdolsun bu böyle güzel bir atmosferde böyle dingin, sade, sükutlu,
0: eyvallah,
1: muhabbetli yerde kötü olunmaz.
0: Eyvallah.
1: Yönünüze sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, istiyorum ki programımız müzik dolu olsun.
1: Kesinlikle.
0: Sizin o güzel sesinizi duyalım. Hemen ilk eserimize başlayalım. Ne dersiniz?
1: Hicaz yaptınız. Hicaz devam edelim.
0: Hicaz devam edelim.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: olun.
0: Çok teşekkür
1: Sağ ol
0: ederim.
1: kardeşim. Teşekkür ederim.
0: Bu eser çok duygulu, çok naif bir eser. Sizin de o naif sesiniz o kadar yakıştı ki bir de arasında bir kaside yaptı.
1: Okuduk.
0: Çok
1: Evet, bir
0: güzel oldu.
1: mesnevi okuduk. Yaşar Nezihe Hanım'dan çok enteresan hikayesi de olan önemli
0: Evet.
1: bir havadır Urfa için. Ve oradaki o en sonda der ya, yaş kalmadı şahittir kuda didelerimde. Ve Hazreti Yakup'un ağıtına ne kadar güzel
0: Ya
1: örtüşüyor,
0: çok güzel
1: denk
0: oldu.
1: geldi.
0: Gönlünüze
1: Gönüllerinize
0: sağlık.
1: sağlık, sizlerin de
0: Ağzınıza
1: kardeşimin
0: gönlünüze
1: eline
0: sağlık.
1: sağlık.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli hocam, Urfa'dan da bahsettik. Aslında
1: Evet.
0: küçük bir ipucu da verdik.
1: Evet.
0: Hatta şunu da söyleyelim. Siz Kültür Bakanlığı...
1: Hı. Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Şu anda İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısıyım. Urfa'dan, tabii Urfa'da bu göreve başladım. 90 senesinde yaklaşık 35 yıl mı? 35 yıl oldu. Uzun süre 25 yıl Urfa'da çalıştım. 8 yıl o koronun şefliğini yaptım, Halk Müziği Korosu'nun. Son 10 yıldır da İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısı olarak vazifemize devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Hemen yeni bir eserle devam edelim
1: Eyvallah.
0: sohbetimizi. Ardından devam ederiz hocam.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun,
0: Bu
1: çok
0: çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: bir eser. Şanlıurfa yöremizin çifte deniyor değil mi hocam bu
1: Evet, bizim
0: eserlere?
1: orada ilahilerimizi çifte deniyor.
0: Evet. Bir de merhum babacığınızın
1: Merhum
0: bu
1: babam,
0: anlamdaki
1: evet.
0: bir dipnotu da var.
1: Şevki Hafız'dan bunu derleyip notu almıştım vaktiyle. Bugün nasip oldu. Ve bugün buradaki icra Çağrı hocamızın yönetimindeki bu orkestrayla
0: Evet.
1: bence bir kat daha güzel oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi okuyacağımız eser de öyle. Yaktı aşkınlar cismim demeden dağlar beni diyeceğiz.
0: Eyvallah. Çok güzel bir eser daha geliyor kıymetli dostlar. Hızlıca başlayalım Şahri abi. Ne dersiniz? Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: çok teşekkür
1: Teşekkürler.
0: ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Eser çok güzeldi. Okumalarınız, yorumlarınız şahaneydi. Fakat
1: Sağ olun.
0: programımızın sonuna geldik.
1: Çok
0: Ben
1: çabuk
0: sonsuz
1: bitti yine.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum başta size
0: Ayaklarınıza
1: ve
0: sağlık.
1: tüm program ekibine, tüm saz sanatçısı kardeşlerime. Bu vesileyle bizi izleyen herkese daimi saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza
1: Sağ olun.
0: sağlık. Kıymetli hocam. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar birlikte sizlerle olmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalınız.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: ...2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
4: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepimiz.
5: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
9: Trim dışında her şeyi çekerim.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi. Vallahi sağ olun, var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi yerimizdeyiz. Perşembe akşamları saat 8'de. Gördüğünüz gibi, tabii ekranlardan izliyorlarsa görüyorlardır bu doluluğu. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Efendim, bizler Zamane ekibi olarak sizlere şöyle böyle bir 4-5 yıldır ekranlardan sesleniyoruz. Ve sizler bizim sesimizi ne mutlu ki bize çok çabuk duydunuz ve bizlere destek olmaya devam ettiniz. Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş geldiniz.
1: İyi bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Her ikisinin de aynı kederle, aynı dertle neticelendiğine işaret ediyor burada.
1: Eyvallah. Öğrencisi
0: Ya
1: kaynağın biliyorsunuz
0: tabii
1: Alaaddin
0: tabii.
1: Hoca da.
0: Evet.
1: Bir gün nasip oldu böyle aynen sizinle ruberu böyle şarkı okudu. Müthiş bir deneyimdi. Sanki mikrofon varmış gibi böyle bir yerden ses geliyor. Sesin yerini arıyorum hoca şarkı okurken. Şöyle sırtına doğru bir uzandım filan. Şu sırtından geliyor ses yani buradan çıkıyor.
0: Allah
1: Yani orada sanki bir hoparlör varmış gibi
0: Allah.
1: bağlamış gibi böyle sırtından ses geldiğini
0: Tabii.
1: hissettim.
0: Çok volümlü,
1: Baktım
0: çok
1: hocam dedim sırtınızdan geliyor ses. Yapma ya öyle mi filan
0: güzel.
1: falan.
0: Kendisi zaten tıp doktoru. Olayın mahiyetine çok hakimdi yani. Ankara Radyosu'na da çok gelirdi. Allah rahmet eylesin hocamız.
1: Amin
0: Orada
1: efendim.
0: onun işte bazen böyle aylık konserler falan tertip edilirdi Ankara'da ve televizyona iş intikal ederdi. Önce radyoda kayıt yapılır, sonra televizyonda da çekimi yapılırdı. O dönemler.
1: Ya.
0: Böyle bir ara holimiz var, orada oturuyoruz. Ben gittim, koşa koşa elini öptüm. İşte oturduk, muhabbet ettik filan kendisiyle. Dedim ki, çok güzel bir karciğer şarkınız vardı sizin, dedim hocam. Taş plaklara okumuşsunuz dedim vaktiyle. Ama güncelde hiç kimsenin okumadığı bir eser dedim. Sebebi hikmetin ne dedim. Niye acaba dedim kimse okumaz bu eser dedi. Hangisiymiş o dedi böyle. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası diye bir eser. Ben onu diskotekte taş plaklarda filan bulmuştum Ankara Radyosu'nun diskoteğinde. Dışarıya çıkarmak yasak, ortam sesiyle kaydedip dinliyordum ben hocayı. Böyle bir düşündü. Dedi ya dedi şey yapma hatırlayamadım dedi. Yani
1: Kendi de
0: kendi
1: unutmuş
0: bestesi.
1: ya.
0: Evet. Uzun zaman olmuş. Böyle bir mırıldanınca aa evet dedi. Ya dedi sen neymişin dedi böyle. Sen nereden buldun? Nasıl dedi bunu dedi. Allah Allah dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi. Bir de Hicazkar bir eseri vardı. O da taş plaklar okumuş. İçinde gazel okuyor. Şen gözlerinle yüzüme bir baktın diye Hicazkar bir şarkı. Dedim hocam bu şarkıyı da dedim o zaman dedim edinmiştim dinlemiştim falan. Dedi evet dedi doğru söylüyorsun dedi. O ilk dönem işte taş plak dönemlerinde falan hocanın da çok taş plak okumaları var.
1: Eyvallah.
0: Evet. Allah rahmet eylesin. Yani çok
1: Amin.
0: dolu. Kendisi zaten o Güneydoğu'nun o kesif zevki selimine haiz bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Genetiğinde var. Kilisti kendisi hocam.
1: Tabii tabii kiliste.
0: Yani oradan intikal etmiş gelmiş.
1: Ya.
0: Oranın da mirasını taşıyor hoca.
1: Ya evi de kaynağın çırağı.
0: Ondan
1: Oradan
0: sonra
1: da var.
0: tabii bir de Saadettin Kaynaklı olan o birlikteliği ve işte onunla olan eğitimi.
1: Ya. Zeki Arif keza.
0: Zekâ, evet.
1: Ya.
0: Yani bu insanlar kendisi bak tıp doktoru olmasına rağmen musiki hayatındaki inceliğe ve zarafete bir bakar mısın yani?
1: Ya.
0: Hiç ihmal edilmeyen, hiç sarsılmayan, hiç örselenmeyen bir gidişi var. Allah
1: O,
0: rahmet
1: oluyor
0: eylesin.
1: demek ki.
0: Ya oluyor tabii. Evet. Yine hocayı çok seviyorum tabii. Ama yine çok sevdiğim bir kişiden bahsetmem
1: Evet.
0: lazım.
1: Çok yakın zamanda
0: Evet çok
1: Hakk'a yürüdü.
0: yakın zamanda kaybettik kendisini. Evet o da neyzen olmak hasebiyle. Onun o bütün ruhaniyetini, onun o ulvi giderini üzerinde mezzetmiş. Çok özel bir insandı Niyazi Sayın Hoca. Allah rahmet eylesin. Onun bir bayati taksimi var. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım olmaz mı?
1: Olur efendim,
0: Evet.
1: buyurun.

0: Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
0: 5 dakika sussak mesela şimdi bundan
1: Yani
0: sonra vaktimiz
1: evet.
0: olsa da şöyle dursak.
1: Evet.
0: Ya.
1: Neyse dahası öyle bir şey işte yani. İnsanın
0: Ya.
1: bütün ruhunu çine çeken, halden hale sokar insanı. Ben hocayı çok yakinen tanıyan bilen bir insan değilim. Sadece
0: Eyvallah.
1: icralarını falan.
0: Ben Deniz
1: Siz de
0: öyle.
1: evet. Allah rahmet eylesin. Tabii çok büyük bir değerdi o da.
0: Ya.
1: Yani bu bahsettiğimiz kabilden, bu efendim virtüözite manada tarif edilebilecek sınıftaki
0: Ya.
1: insanlardan bir tanesiydi hocam.
0: Tabii. O tür insanlar için eskiden malumunuz Hezarfen
1: Evet.
0: lakabını kullanıyorlar
1: Evet.
0: yani. Bin
1: Evet.
0: ilim
1: Ezel.
0: sahibi.
1: Evet.
0: Ya gerçekten öyle
1: Tabii
0: hoca.
1: tabii. Yani bir
0: Ruhu şad
1: dönemin
0: olsun.
1: tabii. Ve birçok insana, birçok neyzene de büyük kaynaklık etmiş. Yol
0: Eyvallah.
1: açmış.
0: Tabii.
1: Onların ufkunu açmış. Onları
0: Ya.
1: bu işe aşılamış.
0: Ya.
1: O zevki selimi bu insanların ruhuna üflemiş. Böyle bir enteresan, böyle bir güzel bir insan. İşte geldiler, yaşadılar,
0: Ya.
1: hizmet ettiler. Bin avaz bıraktılar. Avaze-i aleme ve göçtüler gittiler. Vakit tamam olunca öyle.
0: Ya efendim.
1: Herkes için mukadder olan gidiş bu. Yani ne yaparsan yap. Efendim, gene bu kabilden yine hep asla vazgeçemediğimiz Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. O da çok güzel bir eser icra edecek şimdi. Meyhane mi bu? Bezmi Tarabbane'yi cem mi?
0: Ya
1: Bu eseri okumuş.
0: Hacı Arif'in meyhanesi.
1: Evet. Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım. Hoca neler yaptı?

0: Mihri Mugan, evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin
0: Müthiş bir icra. Yani tabii hafızlık çocuk yaşta bir defa Kur'an hafızı olması hasebiyle Bekir Hoca'nın bu yola hafızlık yoluyla girmiş olması ve sesindeki bu devamlılık, bu nezahat, bu güzellik,
1: efendim.
0: bu bitmez tükenmek böyle su gibi akan bir ses farkındaysan.
1: Ya efendim.
0: Yani tonajda hiçbir bozulma, peslerde de aynı tını, tizlerde de aynı tını görüyorsun böyle. Bir keman gibi bir ses.
1: Evet.
0: Tükenmeyen bir ses yani. Allah
1: Ya.
0: rahmet eylesin. Her eserde böyle rengini, kokusunu, bütün o efkarını, bütün o güzelliklerini böyle içine dökebilen, bu ne büyük bir maharet, ne büyük bir meziyet bu.
1: Ya efendim.
0: Allah herkese böyle vermiyor ne hikmetse. Bekir Hoca'nın tabii mevlüthanlığı da söz konusu. Ezan okuması, salatü selam efendim okuması. Yani bütün bu donanımlarıyla birlikte yani kendinde ve etrafındaki işte o bilge insanlarla oturup kalkmasıyla birlikte hayatını nasıl doldurduğunu görüyoruz zaten. Ama işte bu nezahat ve bu güzellik bu intikalden kaynaklı. Yani o sese olan hakimiyeti yani anlatılacak gibi değil.
1: Ya.
0: Hoca, Allah rahmet
1: Amin
0: eylesin.
1: efendim,
0: Evet,
1: amin.
0: kendisine büyük muhabbet duyuyoruz.
1: Ya.
0: Evet,
1: Evet.
0: değerli kardeşim. Şimdi tabii yine sesinde sınır olmayan, çılgınlar gibi böyle sesi göklerde tınlayan Hafız Burhan.
1: Vay, o var değil mi?
0: Hafız Burhan.
1: Ya.
0: O nasıl bir ses? Aman ya Rabbi. Yer gök inliyor adamın sesinden.
1: Ya efendim.
0: Allah rahmet
1: Bir
0: eylesin.
1: hatırınız vardı Tahir Hoca ile
0: Var,
1: beraber.
0: evet.
1: Lütfeder misiniz?
0: Bunu eseri dinleyelim. Daha sonra konuşalım.
1: Olur efendim.
0: Söyleyin güneşe bugün doğmasın. Evet.
1: Kaynak eseri değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bir hafızın eserini
0: Gerçi
1: bir
0: sözde
1: hafız
0: müzik
1: okuyor.
0: çok fazla belirtilmemiş ama ben
1: Öyle
0: tahmin
1: mi?
0: ediyorum. Evet.
1: Öyle mi efendim?
0: Ama
1: Ben kaynak
0: kaynağının
1: diye
0: kim
1: biliyorum.
0: olduğunu bilmiyorum. Allahu alem belki de kaynak olabilir yani.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, gönlümden öyle
0: Evet,
1: geldi.
0: kayıtlarda öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Evet.
1: Peki efendim.
0: Dinleyelim.

0: Vay efendim vay.
1: Bu eserin işte sahibinin belli olmamasının bir
0: Ya
1: hikmeti var. Şimdi
0: muhakkak muhakkak.
1: bu ne biliyor musun? Bu sürmeli çeşitlemesi.
0: Eyvallah.
1: Anadolu'da çok bunun benzer örnekleri var yani.
0: Ya.
1: Sürmeli çeşitlemeleri diye geçen. İstanbul'a da gelmiş, bu intikal etmiş o dönemde,
0: Eyvallah.
1: o zamanlarda. Hafız Süleyman diye bilinen, Yozgatlı Hafız Süleyman diye bilinen, bu insanların tabii okuma biçimleri, onlar da taş plaklara çok okumuşlar.
0: Evet.
1: Çok böyle girift, işte Anadolu'dan gelen insanlardan da çok taş plak camiasına girip plaklar yapan çok insanlar var. Bu alışverişten kaynaklı
0: Ya.
1: böyle bir şey zuhur etmiş anladığım
0: Ya.
1: kadarıyla. Yani beğenmiş ve bu eseri okumuş.
0: Ya.
1: Evet. Bu bir Anadolu türküsü bu.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ama işte namütenahi bir sese sahip.
0: Müthiş.
1: Sınırsız bir ses yani. Hafız Burhan. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Bana söylemiştin Tahir Karagöz Hoca.
0: Ya.
1: Biz onunla çok böyle hemdem olurduk
0: Ne
1: Ankara'da.
0: mutlu.
1: Allah rahmet eylesin. O da çok
0: Amin.
1: ilginç. Aynı zamanları paylaşmışlar yani. O da hafız olduğu için
0: Ya.
1: bir Eskişehir bölgesinde bir mevlide iştirak ediyorlar. O zamanlar tabii lokanta yok, bir şey yok. Yani karınları aç, işleri bitmiş ama karınlarını doyuracak yer arıyorlar, bulamıyorlar. Bakıyorlar ki bir meyhanede adam tam kapatmak üzere sandalyelerini böyle ters çevirmiş. Ondan sonra kapatmış gidecek ama o sırada da Hafız Burhan'ın gramofonu çalıyor içeride.
0: Ya.
1: Tahir Hoca diyor ki ya Erenler diyor gidelim diyor burada diyor karnımızı doyururuz adama söyleyelim diyor. Gece vakti nerede bulalım yiyecek? İçeriye giriyorlar. Ondan sonra Tahir Hoca da böyle çok şeydi keyifli çok böyle zevkli bir insan. İçeriye
0: Eyvallah.
1: giriyor diyor ki kapat kapat diyor o diyor şeyi gramofonu diyor. Kendisi burada diyor.
0: Ay canım.
1: Adam da azarlıyor bunları diyor ki olur mu öyle şey diyor.
0: Dalga mı geçiyorsun
1: Evet
0: benimle?
1: yani sen koskoca Hafız Burhan'ı kapat ne demek? Nereden çıktın sen filan diye böyle bir tepki gösteriyor filan. Diyor ki ya kardeşim kendisi burada diyor. Ona şimdi burada okuturuz sen diyor merak etme. Bizim diyor karnımız aç. Gecenin bu saati yiyecek bir yer bulamıyoruz. İşte bize bir sofra hazırla diyor. Adam bakıyor diyor ki ya Allah Allah gece ben zaten kapatmış gidiyorum yani mekanımı. Diyor ki ya kardeşim biz misafiriz, garibiz işte böyle böyle. Olsun meyhane olsun diyor. Bizim karnımızı doyur biz işimize bakalım gidelim
0: Bu
1: filan.
0: da Hafız Buran.
1: Bu da Hafız Burhan diyor.
0: Yok
1: Adam bir
0: inanmıyorum.
1: türlü inanmıyor. Ondan sonra neyse adam bunlara yiyecekler filan hazırlıyor. Ondan sonra Tahir Hoca'yla böyle göz göze geliyorlar. Diyor ki Tahir bir şey başla diyor okumaya diyor. Ben diyor Hicaz diyor bir açış yaptım diyor şeye Hafız Burhan'a. Saz yok bir şey yok.
0: Ya.
1: Gazel okuyorlar. Okuyunca adam hayret ediyor tabii. Tahir Hoca da az buz bir adam değil yani.
0: Ya.
1: Derya bir adamdı. Allah rahmet eylesin.
0: Ya, büyük zat.
1: Eserin o giriş zeminini okuyor gazelin. Meyan kısmını Hafız Burhan'a bırakıyor. Hafız Burhan bir başlıyor bir meyana. Meyhanenin o eski böyle tarabalı şeyleri vardır. Pencereleri falan küçük eski dönem bunlar.
0: Başlıyoruz angırdamaya onlar.
1: Camlar böyle diyor titremeye başladı
0: Ya.
1: diyor. Sesin rezonansından şakır şakır diyor. Böyle diyor. Camlar titriyor diyor. Adam diyor böyle karşımızda geçti. Ellerini dizine koydu diyor. Böyle yüzümüze baktı. Allah'a diyor yalvarıyor. Allah'ım beni bu zevkle öldür diyor.
0: Allah Allah. Ya.
1: Düşünebiliyor musun?
0: Ya.
1: Allah'ım beni bu zevkle, bu keyifle canımı al diye. Çünkü arasa bulamaz Hafız Burhan nerede? Yani bir vesile gelmişler oraya. Mevlid okumuşlar, işleri bitmiş ve
0: Ya.
1: dönecekler. Gecenin bir saati, karınları aç, yemek yiyecekler. Böyle bir vesile. Hoca Allah
0: Vay be.
1: rahmet eylesin, anlatmıştı bunu, hiç unutmam.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ne güzel bir hatıra efendim.
1: Ya,
0: Sağ olun. Ağzınıza
1: evet,
0: sağlık.
1: onları da yad etmiş olduk şimdi.
0: Eyvallah.
1: Efendim, efendim.
0: Geldik yine Tatyos'a mı?
1: Evet, Tatyos
0: Yine
1: efendim.
0: döndük dolaştık
1: Evet.
0: geldik.
1: Gamzedeyim, deva bulmam.
0: Ya.
1: Yani bu işin melali çok yüksek olduğu için insanların işte gamı da eksik olmuyor. Ne yapsınlar yani? Yapacak bir şey yok.
0: Ya efendim. Orada malumunuz hep sorarlar işte. Oradaki Gamze'de ne demek, Gamze'deyim ne demek diye. Bence iki türlüdür de o. Hem Gamze'deyim, yani gamdan
1: Ya,
0: dolayı
1: evet.
0: zedelenmiş biriyim. Hem de sevgilisinin Gamze'sinden de bahsediyor aslında.
1: Tabii.
0: Malumunuz eskiler sevgilinin Gamze'sini Yusuf'un düştüğü kuyuya benzetirler. Yusuf peygamberin
1: Tabii.
0: Çah-ı Yusuf, Çah-ı Zeneh'ten derler ona. Yani
1: Evet.
0: sevgilinin çukuru.
1: Evet.
0: Yani oraya düşer aşık. Çenesindeki
1: Gamze'deyim.
0: çukur
1: Evet.
0: o Gamze. Bir şey not almıştım. Çok hoşuma gitti. Geçenlerde okurken denk geldim. Diyarbakırlı Kami diye bir divan şairi var. İlk defa ben de duydum. O Çağ-ı Zeneh'ten dedim ya, sevginin çenesindeki çukur. Şöyle diyor, demişler ki senin sevginin gamzesi çok güzel demişler mübareğe. O da cevap veriyor. Bizden sorun ol Çağ-ı Zeneh'ten letafetin. Onun o gamzesinin güzelliğini bizden sorun. Zira onun içinde ağırdı sakallarım.
1: Allah Allah. Allah
0: Sen diye bir de bana sor
1: Allah.
0: güzelliğini onun.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Evet. Ve bu arada da bir kapanış yapalım.
0: Buyurun efendim.
1: Efendim, yani asırlık ezgilerle yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidi ve dileğiyle
0: İnşallah.
1: diyelim. Evet.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak bu pazar.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar
0: benim
1: yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocama. Hocam dedim Karadenizliydi o Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz
1: aynen.
0: ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mı?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın
0: içi de Ardahanlı. Ha buradan
1: evet,
0: başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a
0: bir kazı üçe bölmüşüz. Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetimiz.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Hatta acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
0: Çünkü şöyle şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: hani
1: soğuk.
0: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Atışma var.
1: Şaka bir tarafa hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki çok. Bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye
1: döndü.
0: Gerçekten
1: çok güzel. Acayip. Bölge oldu bütün geçen deniz
0: kayaklar
1: zorlardı.
0: Kayaklar da başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'a da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım. İnce ne kadar? Kavanla ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, 1,5 saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim. Geçen -35 derece.
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet. Kars'la ortasında evet. Birazı Kars'a bağlı bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada yarı değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler. Senin inşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel memleketin
1: anne
0: her yeri
1: güzel. Anne tarafım Erzincan olduğu için orada evi
0: Erzincan.
1: Çok seviyorum. Evet, anne tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi
1: tabii
0: üniversite konservatuvarı?
1: Tabii ki. Bizde yani tabiri caiz hani... silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı.

0: Daha rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir eseri
1: Allah
0: vardı.
1: rahmet
0: Bak şu
1: eylesin.
0: feleğin içine mekan cennet olsun.
1: Mekan cennet olsun.
0: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
1: Ay ne güzel.
0: Aynen. Nilüfer'le.
1: Çikolata renkli şarkımızı
0: Evet
1: anons
0: ya.
1: ederdi.
0: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
1: Vay
0: O
1: maşallah.
0: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
1: Üç kız
0: birisini,
1: kardeş misiniz?
0: evet üç kız
1: Maşallah.
0: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
1: Ne güzel ya.
0: diyebilirim.
1: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
0: Dönüm
1: beni yudum bu
0: noktası,
1: yaptı, yudum yaptı.
0: şöyle söyleyeyim, Esmesin Ayrılık diyebilirim.
1: Esmesin ayrılık değil mi?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çok
1: En çok
0: izlendi,
1: patlayan
0: çok
1: o.
0: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
1: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
0: Yazmamıştık sen söyleyince. İyi de
1: Evet.
0: oldu aslında biliyor musun?
1: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
0: Evet,
1: söyledim.
0: Esnesin
1: Esmesun
0: Ayrılık.
1: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Hasan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
0: Çok.
1: Bugün
0: Bugün
1: Ahmet
0: bir şey
1: Kaya'ya da bir
0: söyleyeyim mi?
1: göndermemiz var
0: Sana
1: rahmetli.
0: özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
1: Sağ olun.
0: İnan. İnan ilk
1: Harikasınız.
0: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
1: Harikasınız. Evet,
0: Dolayısıyla
1: ters köşe
0: hani
1: şarkılar.
0: ters köşe şarkılar hatalar da olursa affola.
1: Hiçbir
0: Olur
1: şey
0: mu?
1: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
0: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
1: Buradan
0: Kaya şarkısı.
1: rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
0: Aynen.
1: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
0: Senin piyano olduğuna daha
1: Geldi.
0: başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: görsen nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabeske uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: böyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esman.
0: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli
0: çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çünkü çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. Evet. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağlık.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım bu. Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet.

0: Sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün, üzücü
0: Daha
1: şeyler.
0: sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu
1: Oy.
0: insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım işte Güllü'yü kaybettik gibi bir sürü isme maalesef veda ettik. Bu insanların hayattayken değerini anlatması daha
1: Öyle.
0: değerli benim için. Ama biz hemen öldükten insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz veya
1: Evet.
0: popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken
1: Maalesef.
0: keşke o anılsa ve
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle
0: Doğru.
1: insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden
0: Yani
1: ben de
0: Volkan abi
1: onun
0: son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde
1: canım benim
0: unutulmalar
1: ya.
0: oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım
0: O
1: insanlardan bir
0: yüzden şimdi
1: tanesidir.
0: onu da buradan aleniyle anmak
1: Evet,
0: istiyorum. Onu
1: anladım.
0: yazmışsınız.
1: Evet. Onu da
0: Şimdi
1: ilk kez okuyacağım burada
0: öyle mi? Ne
1: sizlerle.
0: güzel.
1: Kes. Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk
0: Ne
1: oldu.
0: güzel. Sağ olun. Teşekkür
1: Sizlerle.
0: ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan
1: benim.
0: Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar de buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim telden de olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltme gidiyorsun. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir ay. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Speedo Gonzalez.
1: Ben diyorum telaş işleri genel müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumla itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler. Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansı evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12-8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet istiyorum.
2: Vay
1: ayrıca
2: maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
2: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki sanatçı var mıydı?
1: Nuray Üftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yansın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri gittiler. O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif
1: çok Sağ ile
2: beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cız burger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef. Hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor. Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle
2: kanalları var. Aynen. Hani o yüzden o
1: bitmeyecek
2: çünkü
1: ya. Eninde sonunda nereye giderse gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
2: Halk müziğine sanat
1: yer halk müziği.
2: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
2: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
2: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet, 90'lar
2: yine.
1: Kaya, evet.
2: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya ile çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Tebrik
1: büyük
2: ederim.
1: Şans sizin için.
2: Harika söyledin. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalmaya. Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6

0: zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri, babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatuvar okuyacaksın.
1: Maşallah.
0: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem.
1: Vay, ne güzel.
0: İstemedi yani.
1: Dediniz de Enver Tatar galiba.
0: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de de bestesi.
1: O da çok
0: Bakşiş
1: değerli.
0: Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı.
1: Benim Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
0: Biz hiç ayrılmadık desem.
1: Öyle mi?
0: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
1: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
0: Çok,
1: canım,
0: ya, çok güzel.
1: Genç yaşta bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
0: İşte konservatuvarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
1: Ercan güzel Sağatçı Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
0: Evet aynı dönem güzel. Ama onlar üniversiteliydi, ben orta sonda
1: onlar
0: formalardaydım.
1: Onlar biraz büyük ama sizden.
0: Bizden büyük
1: bir
0: demek.
1: Beş, bir 7-8 yaş
0: aynen.
1: Kadar değil mi kuşak?
0: Onlar üniversiteliydi ben ilkokula başladığımda.
1: Değil mi? Ama İTÜ, o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzeldi o Mahsunlar kantinimiz falan. Yok mu tabii.
1: Herkes.
0: Hepimiz bir aradaydık ya çalıp söylerdik.
1: Çok güzel çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim. Oldu gerçekten. Bir yudum sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma evet. Çok memnun oldum.
0: Ben de çok
1: Enes hep
0: oldum.
1: Anlatıyordu ama zaten anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
0: Evet. Diyorum ya sana özel olduğu gibi.
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
0: Evet. 90'lar.
1: 90'lar.
0: Aramadın ah aylardır.
1: Metin abi
0: Eda.
1: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
0: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
1: Metin abi de buradan sevgi dersen. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
0: Evet ya.
1: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi. Karı koca çok iyi
0: çok
1: müzisyenler. Müthiş
0: gerçekten.
1: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
0: aynen.
1: Fazla anmak lazım.
0: Gerçekten.
1: Sonra üzülüyoruz.
0: Gerçekten.
1: Ayağına sağlık tekrar. Herkese
0: çok teşekkür ederim.
1: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
0: Sevgiyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık. Saçmalık ismi de ortaya çıktı. Benim hayalim yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: birbirinden güzel hitlere imza atmış çok özel bir ses. Sevgili Özgün, müziğin ritminde bizlerle beraber. Hoş geldin Özgün.
1: Zor gecelerde ıslak hecelerle bir ışık olsam içimi aydınlatan
0: şarkıların senin şöhretinin de üzerinde.
2: Benim herhangi bir magazin, bir haber, televizyonda hani böyle programlar dışında pek görmediğim insanlar. Yani insanlar şarkıları çok biliyorlardı. Tamla.

0: Dayım gidiyor gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

Bravo. Ellerinize sağlık. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık siz kıymetli izleyenlerimiz için. Acemaşıran makamıyla baş

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Şöyle eskileri yad ettik. Yine güzel eskilerden bir şarkı gelecek. Seni yakacaklar benim yerime diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, yüreklerinize sağlık. Şimdi birazcık hareketleniyoruz. Güzel bir eser geliyor. Bakalım ne geliyor.

Fıkır fıkır çok güzel bir şarkıydı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biraz flamenco bir tarzda oldu bu güzel şarkı. Şimdi daha popüler, daha nostaljik eskilerden bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili Nilüfer'den ben bunu ilk çocukken dinleyip öğrenmiştim. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle hatırlayalım istedik. Yine hareketli bir şarkı. Buyurun. Süper.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Fıkır fıkır hareketli bir şarkıydı. Şimdi birazcık hemen yerime geçeyim. Daha slow, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne gelecek.

Teşekkür ederim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Sevgili Zerrin Özer'in yorumladığı çok güzel bir şarkı. Ben de yorumlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum zarif davranışınız için. Şimdi başka bir tarza geçiyoruz hemen. Havamızı değiştiriyoruz. Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Boracığım, senin güzel Hicaz Taksim'in içinde sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden Aşikar programıyla görüşmek ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın efendim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.